0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantıya ilişkin detayları paylaştı. Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Ömer Çelik hiç kimse

Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik, erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının, silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Savunma sanayini geliştirmeye yönelik önemli adımlar atılmaya devam ediliyor. Havelsan bu kapsamda Milli İş Yönetim Sistemi Kovan'ı hayata geçirdi. Programla ilk etapta 500 uzman yetiştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Taşukan, Kovan programıyla savunma sektörünün insan kaynağının güçlendirileceğini söyledi. İstanbul merkezli 22 ilde yaş sebze ve yasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tarladan sofraya uzanan zincirin haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir dedi. Sebze meyvede yukarı yönlü fiyat oyunlarının engellenmesi için çalışmalar sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, hal kanunu olarak adlandırılan düzenlemenin yeni yasama döneminde çıkması için çalışıldığını belirtti. Düzenleme, sebze meyve ticaretinde fiyat artışlarını daha da aşağıya çekmeye yarayacak dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt genelindeki suç oranının son 5 yıla göre %14 azaldığını vurguladı. Bakan Çiftçi, son 7 ayda 562 organize suç örgütüne yönelik 1592 operasyona imza atıldığını da belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada, santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Gülistan doku soruşturmasında 11 şüpheli daha gözaltına alındı. Erzurum'a götürülen şüphelilerden 5'i adliyeye sevk edildi. 4 zanlı tutuklandı. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları sürüyor. Gözaltındaki 10 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor. Valilik olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı. Katil İsrail Gazze şeridinde sivilleri vurmaya devam ediyor. Son saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme eski cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı bugün saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere, herkese sağlık, huzur, mutluluk dileklerimizi yolluyoruz. Üç saat boyunca birlikteyiz. Bu üç saatlik zamanı iyi değerlendirelim istiyoruz. Önce yapımcımızın seçtiği, sonra sizin isteklerinizle yine güzel bir repertuarla huzurlarınızda olmak istiyoruz. O yüzden asıl bölüm size ait olduğu için, sizden gelecek isteklerle repertuarımız oluşacağı için güzel şarkılar isteklerinizi bekliyoruz. 0552 040 66 44 tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRTNAME resmi sayfamız vasıtasıyla da ulaşabilirsiniz. Karayollarında durum, hava durumu paylaşacaklarımız arasında. Efendim, bu programı sizler için bu sabah Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Hüsnü Aslan ulaştırıyor. Mikrofon başında ise spikeriniz ben, Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Efendim, bu merhabayı güzel bir şarkıyla da taçlandıralım. Özgen Gürbüz'ün Hicaz eserini Bilge Pakalınlar'dan dinleyelim. Güzel gözlüm, şirin sözlüm, sevdim ah seni.

Afet Özhan'ı dinledik. Zeynettin Maraş'ın İlkan San'ın dizeleriyle bestelediği Uşak şarkısıyla. Benimle olmaktan bıktıysan eğer, bu dostluk, bu sevgi burada bitsin. Bir Hüzzam şarkıyla da Melihat Gülses mikrofonda, bir Selahattin Pınar şarkısı, Güfte Mustafa Nafiz Irmak imzalı. Melihat Gülses seslendiriyor. Sormadın halimi hiç, kalbimin esrarı nedir?

Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır. Selahattin İnal'ın Necdet Atılgan'ın dizeleriyle bestelediği bu Hüseyin'i şarkısını Gökhan Sezen'den dinledik. Arif Sami Toker'in Fuat Edip Baksı'nın dizeleriyle bestelediği Nihavend eserini de Güldehem Marmara seslendirecek. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim.

Benim gönlüm hep bahar dedi. Zübeyde Yalın Öktem'in Acem Kürdi şarkısıyla Esra İçöz'ü dinledik. Şimdi de İnci Çayırlı'ya kulak vereceğiz. Arşivlerde kalan sesiyle Kürdili cazkâr bir eser seslendiriyor. Baki Duyarlar'ın Gonca Gül'ün dizeleriyle bestelediği şarkısı bu. Seni ben ellerine olsun diye mi sevdim?

Bir Sevgi İstiyorum, Necdet Tokatlıoğlu'nun Nihavend eseriydi. Sözler Halit Çelikoğlu'na aitti. Nusret Yılmaz seslendirdi. Şimdi de Yalçın Benlican'ın dizeleriyle Turhan Taşan'ın namelerinin buluştuğu şarkıyı Çiğdem Yarkın seslendirecek. Aşk rüyadır çok zaman, olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılan, üzüldüğün şeye bak.

0: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
1: Efendim istekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız, Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla sabahın namesinin olduğu bölümün mesajlarınızı yazabilirsiniz diyelim. Mersin'den Erdal Uçman'ın isteğini günün ilk isteği olarak dinlemeye başlayalım. Eşi İlkay Uçman için istiyor. Ümit Kaya Çelebi hayırlı sabahlar, hayırlı günler dilemiş. Meral Özhan, Seniha Cengizhan, Hasende Kara Şahin için olsun diyor. Murat Eşi Sağlam, Nide Kemerhisar'dan eşi Nisa Hanım için istekte bulunmuş. Abuş Bakır, Hatay Antakya'dan günaydın, huzurlu mutlu namelerle dolu saatler dileğiyle diyor. Eşi Gülşen Hanım ve evlatlarını, Onur ve Emre Bakır'ı, ekibimizi ve bütün dinleyicilerimizi ortak ediyor. Gönül yazar Muzaffer İlkar'ın Güzide Taranoğlu'nun dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkısını seslendiriyor. Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın.

Bir çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı. Seçil Eper'i dinledik Taner Şener'in bu muhayyer kürdi şarkısıyla. Manisa'dan selamlar, mutlu günler diyerek ulaşıyor Mehmet Uluyurt. Sabahın namesini dinleyen cümleye armağan ediyorum diyor. İbrahim Yıldırım Hatay Dört Yol'dan selamlar, saygılar demiş. İbrahim Demir de Kütahya Tavşanlı'dan selamlar yollamış. Tüm TRT dinleyenlere, TRT personeline gelsin. Allah'a emanet olun diyor. Sağ olunuz. Yeni isimler dikkat çekiyor arka arkaya. İki yeni isim okuduk. Serdal Karakaya da Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar, selamlar diyor. TRT Name ailesi ve tüm dostlarıma armağan olsun demiş sıradaki eser için. Sizler de iyi ki varsınız. Sağ olunuz.

Hasan Cengiz, günaydın TRTname dostları. Sıradaki şarkı Murat Çelik ve ailesi için diyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlıyor. Eşi postacı Fadime Hanım için istemiş. Ankara'dan Murat Kızılpınar, yine yeni bir isim. Tüm değerli TRTname yapımcılarına teşekkürü bir borç bilirim. Bizlere ve sevdiklerimize sunduğunuz birbirinden güzel eserler armağan olsun. Saygılarımla diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak ettik esere. Sıradaki şarkı Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner ulaşan dinleyicimiz. Niksarlı dostlarım, Name dostlarım ve Adanalı hemşehrilerim için diyor ve Muzaffer İlkar'ın Hicaz şarkısını istiyor. Belgin Erol Gündoğdu seslendirecek. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi senelerdir.

Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin beni bıraktın? Meslem Özşimşir'i dinledik Yusuf Nalkese'nin bu Hüzzam şarkısıyla. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı istemişti. Tüm dinleyenlere ve sizlere de armağanımdır demiş, sevgiler yollamış. Çok teşekkür ediyoruz. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten, Hasan İlhan, Ayten Derin ve Gülçin Heybeli için istiyormuş. Sizin isteğinizi de bu şarkıyla yerine getirdik. İkinci saatimize girdik bile. Saatler 8'i 1 dakika geçiyor. Beraberliğimiz sıradaki istekle devam ediyor. Melihan Nilüfer Keskin, Kütahya Tavşanlı'dan sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilemiş. Şarkılar sizlere, aileme, arkadaşlarıma, TRT Name dinleyenlere armağan olsun demiş. Çanakkale'den Fatma Can, TRT Name yayın ekibine, müziksever Name dostlarıma selam sevgi diyor. Ekibimizi, Name dostlarını, torunu da Han'ı ortak ediyor. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Ali Yöntem de Burdur Bucak'tan ulaşmış. Sevgiler, selamlar yollamış. Radyo dostlarını saymış. Konya'dan Ömer Güç Yetmez, tüm TRT Name ve Akşam Sefası aşıklarına armağan olsun diyor. Aramıza yeni katılan bir sevgili dinleyicimiz, anlaşılan o ki yeni bir isim çünkü. Ali Kıral, o da Sakarya Sapanca'dan, yazıyorum. Otobüsle personel taşımacılığı yapıyorum, iyi bir TRT Name dinleyicisiyim demiş. Çok teşekkür ediyoruz, aramıza hoş geldiniz diyelim. Yeni yeni bize merhaba diyen sessiz çoğunluktaki sessiz dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ama ara ara sesinizi, soluğunuzu daha çok duyurmak gerektiğini de hatırlatalım. Çünkü hep söylediğimiz gibi bizi hangi sevgili dostlarımız nereden dinliyor, hangi ortamdalar, programlarımız hakkında neler düşünüyorlar biz de merak ediyoruz açıkçası. Böyle gelen istekler bizi de ayrıca mutlu ediyor, söylemekte fayda var. Gülsefa Can Bolat'ın isteği, asıl istek ona ait. Sevda şarkılarımıza ses olan bir nefes kadar yakın tek dost radyomuzun en kıymetlilerimiz sabaha güzellik katarken Erdek'ten gönül dolusu sevgiler diyor sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz ve Neşe Öztürk'ü dinliyoruz. Selahattin Pınar'ın Fuat Edip Baksı'nın dizeleriyle bestelediği bu Hicaz makamındaki şarkısıyla. Bir bahar akşamı rastladım size. Sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize neden başınızı öne eğdiniz?

Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu kalbim viran edersin. Hüseyin Yurdabak yazmış dizeleri, Semahat Özdenses Uşak makamında bestelemiş, Esma Başbuğ seslendirdi. Oktay Hançer mutlu günler diliyor Erciş'ten. Yeni günün bütün güzellikleri pozitif enerji katsın yurdumuzun her tarafına. Efendim çok teşekkürler, sağ olunuz. Huzur katabiliyorsak bir nebze de olsa ne mutlu. Bize ne mutlu bana. Çok teşekkürler. Eşim Mihri Didem Hanım çocukları

0: Bu muhteşem klasik eseri dinletirseniz mutlu olurum deyip İsmail Baha Sürelsan'ın şarkısını istiyor. Eser kıymetlimi sevgili Dilek Hanım'a, ekibine, musiki dostlarıma armağanımdır demiş. Çok teşekkürler. Gerçekten benim de çok sevdiğim bir şarkı istenmiş. Mahmut Nedim Güntel yazmış dizeleri. Biraz önce de belirttiğimiz gibi İsmail Baha Sürelsan Nihavend makamında bestelemiş. Ümit Koroğlu seslendiriyor. Yaz günleri en tatlı hayaller gibi geçti.
1: Ya.

Ankara Kırıkkale yolunun Ankara Kırıkkale istikameti 16 ila 19. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup yol ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmakta. Çeşmeli Erdemli Taşucu otoyolunda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

0: TRT Name.
1: TRT Name'de sabahın namesi isteklerle sürüyor. Yol durumunu paylaştık. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip bu şarkıyı onlara da armağan ediyoruz. Isparta'dan Şevki Şahinoğlu. Günaydın diyor. Efendim radyo dostlarını saymışlar. Ekibimizi ortak etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Hasan Esen'in Fatma Onur'un dizeleriyle bestelediği Kürdili Hicazkar şarkısını istemişler. Umut Akgürek seslendirecek. Korkuyorum sana nazar değecek.

0: hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Tokat dışında, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 22, Çanakkale ve Kırklareli 24, İstanbul 23, Denizli 29, İzmir ve Muğla 28, Uşak 24, Adana 33, Antalya 30, Hatay 32, Ankara 27, Eskişehir 21, Konya, Nevşehir 29, Bolu ve Zonguldak 22, Düzce 23, Sinop 26, Amasya 29, Rize 25, Samsun 23, Trabzon 24, Erzurum 26, Kars 27, Malatya 32, Van 25, Şanlıurfa, Diyarbakır 35, Gaziantep 33, Mardin 32 derece.

0: TRT Name.
1: TRT Name'de beraberliğimiz isteklerle sürüyor. Hava durumunu paylaştık. Bir paylaşım daha yapalım. Biz ulaşabileceğiniz adreslerimizi radyolarını yeni açan sevgili dinleyicilerimiz için hatırlatalım. Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı sabahın namesinin olduğu bölüme yazabileceğinizi belirtelim. WhatsApp mesaj hattımızsa 0552 040 66 44. Semra Şen işte bu yollarla ulaşan dinleyicilerimizden kolaylıklar dileyerek dinletir bilir misiniz diye sormuş Rüştü Şardağ'ın Hüzzam eserini isterken. Cumali Göncü Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan kucak dolusu selamlar. Değerli eşime, TRT Name yapım yayın ekibine, TRT Name dostlarıma, TRT Name'deyiz. Keyifle dinliyoruz demiş. İyi ki varsınız diyerek isteğini yollamış. Gültekin arkadaş da selam sevgi yolluyor Gaziantep'ten. Eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı severler için istiyor. Antalya'dan Coşkun Bakan, sizi de ortak edelim. Hem ekibimiz hem dostları için istiyormuş. Kars'tan Türkan Tanrıverdiler, efendim radyo dostlarını saymış. Ve Veysel Şahin için de istiyorum diyor. İstekler yerine geliyor şarkıyı Esra Eda Karaytu seslendiriyor. Uzun yıllar ötesinden hatırını sorayım mı?

Hakkı'nın isteği yerine geldi. Mersin'den kucak dolusu sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum demiş. Bu güzel programı bizler için hazırlayan ve sunan, ayrıca programı emeği geçen tüm TRT NAME çalışanlarına çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyorlar, sağ olunuz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Korosu ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği Koroları Şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları ve ekibimize, NAME dostlarına, ayrıca Çay Cuma'dan Saffet Bilir'e, Mersin'den Gülten Duran'a da armağan edildi efendim bu şarkı. Zeki Başoğlu, Zonguldak'ın Şirin ilçesi Gökçebey'den hayırlı yayınlar dilerim diyor. Sizin isteğinizi de bu şarkı ile yerine getirdik. Sırada bir uşak eser Şerif İçli'nin Mesut Kaçar Alp'in dizeleriyle bestelediği şarkısını Muazzez Abacı'nın yorumuyla dinleyeceğiz. Müjgan adı güzel yerce mutlu sabahlar dilemiş ve bu şarkıyı o istemiş. Hasret dolu ahım sana hüsranımı söyler.

Yağdır Mevlam Su, Mahmut Oğul'un Erol Martal'ın dizeleriyle bestelediği Hüseyin'i şarkısını Emel Sayın'ın yorumuyla dinledik. İzmir Buca'dan selamlar saygılar yollamış sevgili dinleyicimiz. Eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan Merve, gelini Hasan Merve Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyen herkese armağan etmiş efendim. Ahmet Uzal sevgili dinleyicimiz, Muzaffer Yabacı da Kahramanmaraş'tan selamlar sevgiler yollamış. Zonguldak Kökçe Bey Dağ Demirciler Köyü'nden merhabalar diyor. Ramazan Akdemir, Hayati Kır kolaylıklar diliyor. TRT Name dostlarıma, Çorum Ticaret Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Koro Şefi Enver Leblebicioğlu'na ve tüm koro arkadaşlarıma armağan olsun diyor. Armağandır dediği sıradaki isteğe geçiyoruz. Hüzzam bir Alaaddin Şensoy şarkısı bu. Güfte Salih Korkmaz imzalı, Nevra Günay seslendirecek. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den şahsınıza, TRT Name'nin bütün ekibine, yurdumun her köşesine, gönül coğrafyamıza selam olsun. TRT Name dinleyenlere armağan olsun diyor bu şarkı içinde. Eseri birlikte dinliyoruz. Kadere bak.

Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar, rüzgarların peşi sıra gidecek. Aydın Şengün Taşçı'yı dinledik. Şekip Ayhan Özışık'ın bu Nihavend şarkısıyla, çak da güzel bir eserdir. Işak'tan Meral Özhan, hayırlı sabahlar, yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur eksik olmasın diyerek istemiş eşi Erol Bey'e, kendisine, değerli yayın ekibine diyerek bizlere, İhsan Demirci, Ümit Kaya Çelebi, Feyzi Akşen, Mustafa Ayla Aydemir çiftine, Salih Kurt, Mehmet Andız ve Name dostlarının hepsine Uşak'tan gönül dolusu selamlar, sevgiler göndererek istemiş. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın olsun diyor. Merzifon'dan selamlar yolluyor eşi Süheyla Hanım'a. Arkadaşlara Enver ve Mualla Sağaroğlu'na armağan ediyor. Tabii TRT Name dinleyenler için de sizlere de kolaylıklar diliyorum. Dilek Hanım ömrünüze bereket demiş. Sizlerin de ömrüne bereket, sağolunuz. Semra Şen, Arsuz Konacık'tan sevgiler yolluyor. Çorum'dan gönül dolusu sevgiler, saygılar sunarım diyen Osman Angay'da, oğlu Ahmet, kızı Rabia, torunları Rana, Zeynep, Lara, Osman Alp için istiyor. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan, eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, Name dostları ve radyomuz emekçilerini ortak etmiş. Efendim, sizlerin isteğini de yerine getirelim ve dinleyelim Murat Seçkin'i. Asıl istek sahibimiz Polat. Polat Bolu'dan mutlu sabahlar diliyor. Efendim, yapım yayın ekibi, sunumda emeği geçen herkes, TRT Name takipçileri ve Hayati Karademir armağan ediyorum diyor. Armağandır dedik. Zeynettin Maraş'ın şarkısını Murat Seçkin'den dinliyoruz. Hasretim sana sanki 1000 yıl uzakta gibi.

Efendim saatler 9'u 1 dakika geçiyor, son saatimizin içine girdiğimizi gösteriyor zaman. Fatma Aşan'ın isteğiyle devam ediyoruz. Mediha Şen Sancakoğlu seslendirdi Nevzat Akay'ın bu Nihavend şarkısını. Doymadım sana ağlarım ah ederek yana yana. Geç buldum çabuk kaybettim, hicran oldu hayat bana dedi sanatçımız. Efendim Fatma Aşan radyo dostlarını saymış. Ve Şehri İstanbul Musiki Korosu ekibi için istemiş. Doktor İsmet Onuk ve eşi Ayşe Hanım'ı da ortak etmiş. Yarımca sahilinden Sibel Çatalkaya merhum eşi için bir şarkı istiyormuş. Aynı şarkıya istekte bulunmuşlar. Ruhu şad olsun diyelim. Zeki Gül Eskişehir'den Baston'un başkenti Devre'ye selamlar olsun diyerek ulaşmış. İlyas Aydın, Cenk İpekele armağan ediyor Almanya'dan. Abla Orcin Hatay Antakya'dan hayırlı sabahlar diliyorum. TRTNAME ekibine tüm sevdiklerimi armağandır diyor. İyi ki varsınız diye ekliyor. Sizler de iyi ki varsınız. İhsan Demircioğlu da. Gününüz aydın bereketli olsun demiş Ankara Yeni Mahalle'den. Programda emeği geçenlere teşekkürler, iyi ki varsınız diyor. Sağ olun da sizler de iyi ki varsınız. Adnan Önem Aydın Efeler'den ulaşmış. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan iyi günler dilemiş. Efendim sizlerin şahsında teşekkür ediyorum ekibinize diyor. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRTNAME radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Gülser İnan ve Ali Demirören beye armağan ediyorum demiş. Efendim doğum günü olanları biz de kutlayalım, sağlıklı ömürler dileyelim. Sıradaki şarkımız Mehmet Gücü Yener'in isteği. Hayırlı günler diyor, hayırlı işler diliyor. Yaşam paylaşınca güzel ve değerli ve anlamlı diyor. Ve vatanını bayrağını yücelten, dürüstlüğü, paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gül Sefa, Can Bolat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve tüm dinleyicilerimiz için demişler. Yıldırım Gürses'in şarkısını istemişler. Aha Turuk seslendirecek. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar.

Osman Selçuk Altun da huzurun başkenti Karamürsel'den günaydın diyor, iyi yayınlar diliyor. Canım eşim Pınar Çetin Altun'a, tüm TRT Name dostlarıma, yeryüzünün kanatsız melekleri sağlık çalışanlarına hediyedir diyor. Efendim Leyla Çabuk Ordu'dan Name dostları için istiyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal torunu Ares'i ortak ediyor. Fethiye'den sevgiler yollamış Hülya Yurteser. Efendim çocukları, eşi, torunları için de armağan olsun diyelim. İsmet Köklü Kayseri'den selam, sevgi yolluyor. Eseri sizlere, TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan ediyorum demiş. Savaş Özat'a İzmir'den, memleketim Ankara'da bulunan akrabalarıma, arkadaşlarıma, tüm Name dinleyenlere armağan ediyorum diyor. Armağandır diyelim ve sıradaki esere geçelim. Asıl istek sahibimiz Ceyhan Bölükbaş, İzmir Yeşilyurt'tan ulaşıyor bize. Efendim şimdi dinleyeceğimiz bir Avni Anıl şarkısını istiyor. Sabahat Keçili de Osman Ali Bilecik'ten yollarınız mutluluk ve güzelliklere açılsın demiş. O da hüzzam bir şarkıya ortak olmak istemiş. Beni sevenlere armağandır diyerek. Elif Güreşçi mikrofonda Onur Şenli'nin dizeleriyle bir güzel şarkı. Şükrü Özdamar da Nidebor'dan ulaşıyor. O da annesi çok değerli annem diyerek Nurhayat Özdamar ve TRT Name dinleyen bütün gönül dostları için istiyor. Bir hüzzam şarkı istemiş. Onu da ortak edelim ve Elif Güreşçi'yi dinleyelim. Güfte Onur Şenli, beste Avni Anıl, makam hüzzam. Ömrümüzün son saati çalmadan gel ne olur.

Gültesi Sevinç Atan'a bestesi Ömür Gençel'e ait Nihavend şarkıyla dinledik. Gökhan Sezen'i Rüzgar Gibi Geçti En Güzel Yıllar. Piraye Özgün, yeni günde şifanın, umudun bol, tüm duaların kabul olması dileğiyle size değerli ekibe selamlar, sevgiler yolluyorum demiş. Kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey, bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istemiş. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Gülden İbiş İmamoğlu sevgiler yolluyor Denizli'den. İlyas Aydın, Ormanbeyli Tokat'tan radyo dostları için istekte bulunuyor. Esen Özdoğan da hoş geldiniz, hayırlı sabahlar dilerim demiş. Hoş bulduk, sefa bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi de ortak edelim. Ve

radyo dostlarını saymışlar. Gülşehir, Nevşehirler için de istemişler. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den selamlıyor. Afşinli müzikseverler için istiyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den iyi yayınlar dilemiş. Efendim sizin isteğinizi de yerine getirdik biraz önceki eserle. Reyhan Baş Samsun'dan gönül dolusu sevgiler yolluyor. Mutlu sabahlar diliyor. Sizlerle güne başlamak çok güzel demiş. Efendim sizler için eşim Haldun, ablam ve name dostlarım için rica ediyorum. İyi ki varsınız demişler. İsteğinizi yerine getirelim. Lemmy Atlı'nın Ferah Feza şarkısının sözleri Necdet Rüştü Efe'ye ait. Behiye Aksoy'un yorumuyla dinliyoruz. Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde.

Gülden Marmara'yı dinledik. İlgün Soysev'in şarkısıyla sensizliğe söylendi. Bütün şarkılar dedi. Sözler Seyhan Girginer imzalıydı. Hüseyini makamındaki eseri Nurten Şenmer'den istemişti Polatlı'dan. Selamlar, sevgiler yollayarak Şenmer'den ailesi ve tüm dinleyicilerimiz için istemişti. Antalya'dan sevgiler yolluyor Beyhan Özpınar. Eşi Yücel, oğlu Yücehan ve Adana'daki sevdikleri için istiyormuş. İbrahim Kaçar hayırlı sabahlar diliyor, Antalya'dan selamlıyor. Muharrem Yorulmaz kolay gelsin, hoş geldiniz demiş. Efendim sefalar getirdiniz diyor. Sefa bulduk. Çok teşekkür ediyoruz ekibimize ve tüm dostlara. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollayarak sıradaki eseri istiyor. Ankara'dan Ufuk Erdem, TRTname çalışanları, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ve Tokat Erbağlı hemşehrilerini ortak etmiş efendim. Onların istekleri yerine geldi. Durak Çağatay'da hayırlı sabahlar diliyor Erzurum'dan. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den sevgiler yolluyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demiş. Eşi Arife Hanım, ablası Teslime Tacar, eniştesi Osman Tacar ve canım torunlarım dediği Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'ı ortak etmiş. Erdoğan Oktay da Ceyhan'dan selamlar yolluyor. Güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok memnun olurum diyor. Sizin isteğinizi de böylece yerine getirdik efendim. Sıradaki esere geçiyoruz. Sırada Bilge Özge'nin İsmail Koçar'ın dizeleriyle bestelediği Uşak şarkısı var. Kızılcahamam'dan Hamza Duman, evlerimizin neşesi günaydın, herkese günaydın demiş. Kardeşi Sema, Esra, Elif ve herkesi ortak etmiş. Gününüz mutlu geçsin, iyi ki varsınız diyorlar. Sizler de

İki varsınız, yeni bir isim, yine sessiz çoğunluğumuzdan bir sevgili dinleyicimiz, anlaşılan o ki hoş geldiniz diyelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Sana gönül borcum var, ödemek kolay değil.

Hasretin pınarı çağlar içimde, kaybolan ümitler ağlar içimde. Başları dumanlı dağlar içimde, ben ömrümü verdim çilem dolmadı. Yıldırım Gürses, Mustafa Sevilen'in bu dizeleriyle bestelemiş Nihavend eserini. Aytaç Ergen'in yorumuyla dinledik bu güzelim şarkıyı. Gülten Duran Mersin'den ulaşmış. Efendim sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a tüm ekibi armağanımdır demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sizleri çok seviyorum diyor. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olunuz, var olunuz. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik'in isteğiyle devam edelim. Hayır, o da aynı şarkıda buluşuyor, birleşiyor. Sizlere eşim Saynur Hanım'a, torunlarım Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan, Efe, Elanur, Ahmet Yiğit ve Yağız Özçelik'e, değerli müdürüm Mustafa Mingil'e, yeğenim Profesör Doktor Arif Çerçi'ye, Niğde'den meslektaşım İrfan Gürpınar'a armağan ediyorum demiş. Selahattin Erzi de Adana'dan ulaşmış. Eşi Yıldız Hanım'a, ekibimize armağan etmiş, başarılı yayınlar dilemiş. Sevgiler yollamış, sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizleri de bu güzel esere ortak ettik. Yavaş yavaş da programın sonuna doğru yol alıyoruz. Saatler 9.41'i gösteriyor. İbrahim Kesim İstanbul'dan ulaşan dinleyicimiz, tüm Üsküdar sakinlerine armağan olsun diyor. Yeni bir isim hemen de dikkat çekiyor. Hoş geldiniz diyelim. Zekai Tunca'nın bu Hicaz eserini Tuğçe Pala seslendirecek. Sözler Zekai Tunca ve Seyhan Girginer ortak çalışması. Git gidebilirsen.

Arka arkaya güzel şarkılar. Önce Zekai Tunca'yı kendisine ait Kürdi eseriyle dinledik. Gülü susuz, seni aşksız bırakmam dedi. Sözler Aşkın Tuna imzalıydı. Samsun'dan Seniha Cengiz Han istemişti eşi Mehmet Bey'e. Oğulları Aykut ve Gürhan'a ve Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarıyla name dostları ve ekibimiz ve ayrıca beni de ortak etmişler. Çok teşekkür ediyorum, sağolunuz. Ve sonrasında Nazlı Kanaat Hüsnü Üstün'ün Hicaz şarkısını seslendirdi. Sözler yine Aşkın Tuna'ya aitti. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım dedi. Sevilay Kalkan Pehlivan Karadeniz Ereğli'den günaydın diyor. Müziği seven herkes için istiyordu. Efendim isteğiniz yerine geldi. Sıradaki eser bir Amir Ateş şarkısı ki bu eserle veda edeceğiz. İsmail Genç Kocaeli Kandıra'dan selamlar, sevgiler yollamış. Eşi Tülay Hanım ve Neşe Sağlık Türk Sanat Müziği Korosu arkadaşları ve Dilek Hanım ekibiniz için de ayrıca demişler. Bizi de ortak etmişler. Çok teşekkür ediyoruz. Amir Ateş'in Nükhet Ulaştır'ın dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi şarkısı programımızın da son eseri. Esra Eçöz seslendirecek. Sevenler hep ağlarmış, yanar bağrın dağlarmış. Eylül akşamlarında diyecek. Efendim Gaye Görkem Özçelik, Hüsnü Aslan, Dilek Demirbilek Topçu. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla Cuma sabahı buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra açıklama yapan parti sözcüsü Ömer Çelik, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye provokatif yaklaşımlarla verilecek hiçbir mesaj olmadığını belirtti. Türkiye'nin diplomasi vurgusunun zaaf olarak algılanmaması gerektiğini ifade etti. Hiç kimse Ege ve Doğu Akdeniz'i iç siyasetinin bir parçası haline getirmesin uyarısında bulundu. Çelik erken seçim tartışmalarını da değerlendirdi. Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinde her adımın milletin hassasiyetleri gözetilerek atıldığını söyledi. Bugün bizlere düşen terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmaktır dedi. Bakan Güler, terörsüz bölge hedefine dikkati çekerek Suriye'deki terör yapılanmalarının silahlı varlıklarının sona erdirilmesi yönündeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz diye konuştu. Bakü'nün işgalden kurtarılmasının 108. yılında Azerbaycan'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'e yayılmasının Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı, Türkiye'nin barış için girişimlerini sürdüreceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ay boyunca yoğun bir toplantı trafiği olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Cuma günü Yüksek Disiplin Kurulu 49 ismin dosyasını görüşecek. CHP'li milletvekilleri ay sonunda Bolu Abant'ta kampa girecek. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu

5 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan iki termik santrale ilişkin yargı süreci devam ediyor. Sendika ve bölge muhtarları Ankara'da basın açıklaması yaptı. Açıklamada, santrallerin faaliyetlerini sürdürmesinin istihdam ve bölge ekonomisi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Gözler şimdi acele kamulaştırma kararına karşı Danıştay'da bugün görülecek davada. Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist de devreye giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 18 Eylül'de hizmete alınacağını duyurdu. İçme sütlerinde yeni dönem başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenilirliğini sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla Türk Gıda Kodeksi tebliğinde değişikliğe gitti. Şeker oranına sınırlama getirilirken doğal ifadesinin kullanımı da yeni kurallara bağlandı. Belçika'nın Şelle bölgesindeki Tevfik Camisi 11 gün içinde ikinci kez İslam karşıtı saldırının hedefi oldu. Caminin duvar ve pencerelerine sprey boyayla İslam karşıtı nefret mesajları yazıldı. Kosova Kurtuluş Ordusu'nun eski liderlerine karşı Hollanda'nın Lahey kentinde görülen davada nihai kararın açıklanmasına saatler kaldı. Mahkeme, eski cumhurbaşkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkındaki kararı bugün verecek. İran'la çatışmanın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti giderek büyüyor. ABD Kongresi Bütçe Ofisi'nin hesaplamasına göre operasyonun Pentagon'a faturası 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar doları buldu. Çatışmaların uzaması halinde hem askeri stoklar üzerindeki baskının hem de ekonomik maliyetin daha da artması bekleniyor. Yapay zeka dünyası tarihin en büyük güvenlik krizlerinden birini yaşıyor. Son günlerde teknoloji liderleri, araştırmacılar ve siyasetçiler arasında benzeri görülmemiş bir yavaşlama tartışması yürütülüyor. Geliştirme hızının insan kontrol kabiliyetini aştığını savunanlar acil fren çağrısı yapıyor. Küresel rekabeti öne süren diğer kesim ise tam gaz devam mesajı veriyor. Tartışmanın fitili, yapay zekanın kontrolünün elden çıkabileceğine dair peş peşe gelen somut raporlar ve istifalarla ateşlendi. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Biliyorsunuz geçmişten bugüne Farabi ve İbn Sina gibi İslam Türk bilginleri müziğin insan bedenindeki ve ruhundaki karşılıklarını incelemişler ve müziğin hastaların akli ve ruhi dengesini arttırmada da nedenli etkin olduğunu belirtmişler. Biz de bugün müziğimizin zengin makamsal yapısı içerisinde kalbinize dokunacak harika şarkılarla yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserleri sizler için paylaşacağız. Yayınımıza çok özel bir şarkıyla başlamak istiyoruz. Benim de söylemekten ve dinlemekten büyük keyif aldığım bir Mustafa Erses bestesi. Muazzez Abacı ile 80'li yılların sonuna uzanıyoruz. Sanatçının 1989 tarihli Felek isimli albümünden albüme adını veren şarkıyı dinleyeceğiz. Bu sevilen eserin güftesini Nadide Buluç kaleme almış, makam Nihavend. Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi, kırıp geçti aşk dalımı, vefasıza yol eyledi.

Aşk bu değil, yapma güzel. Sen insanı güldürürsün. Avni Anıl'ın Gültesi Rüştü Şardağ imzalı Nihavend şarkısında İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Serap Kuzey bizlerle birlikteydi. Avni Hoca tabii ki yapmış olduğu eserlerle Türk müziğine büyük bir miras bıraktı. Biz de yeni nesil olarak bu mirası seslendirerek, sizlerle paylaşarak devam ettirmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah gelecek nesillere de aktarmaya çalışacağız. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Yine nostaljik bir paylaşımla. Bu defa konuğumuz Yaşar Özel oluyor. Hem aşkı hem de yarım kalmıştı birkaç sade dizeyle böylesine etkili anlatan bir İrfan Özbakır şarkısına kulak vereceğiz. Nihavend Eser'in güftesi Ergun Evren imzalı. Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin? Hani düşlerime gelecektin yağmurlu bir Nisan akşamında? Hani ansızın dönecektin?

Şeki Bayhan Özış'ın Nihavend eserini İzmir Radyosu sanatçılarından Lale Mumcu Başel seslendirdi. Bu kayıtta sanatçının güncel düzenlemelerle dinleyicisiyle buluşturduğu eserlerden biriydi. Efendim şimdi 90'lı yıllara uzanacağız. Zeki Müren'in sesiyle çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. İlk olarak 1991 yılında dinleyicisiyle buluşan ve bir seri olarak yayınlanan Zeki Müren Dünden Bugüne albümlerinden 6.sında yer alan bir Kamuran Yarkın şarkısı. Nihavend Esen'in güftesi Doğan Işık Saçan'a ait. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

İlk olarak 1953 yılında Ankara Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına başlayan ve o yıllarda Ankara Devlet Konservatuvarı'nın hocalarından ders alan ve ilk planı da 1957 yılında Bir Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım başlığıyla yayınlayan değerli sanatçı Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Nihavend makamındaki Şekip Ayhan Özışık şarkısını seslendirdi. Bu şarkıyla günümüz daha da renklendi zannediyoruz ve nostalji rüzgarına devam ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi Behi Aksoy'a kulak vereceğiz. Bizi sesliyle, icrasıyla Yeşilçamlı yıllara götürecek yeniden. Gözlerin isimli 1996 tarihli albümde yayınlanan bir Saadettin Öktenay şarkısıyla dinliyoruz sanatçıyı. Nihavend eserin güftesi Turgut Yerkent'e ait. Tövbeler Tövbesi.

0: şeyler vardı.
1: Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı. Belkıs Özener bir diğer adıyla Kırık Kalp isimli şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamında bir eser. Tabii ki bu şarkı ülkemizin sınırları içerisinde çok sevilirken yurt dışında da çeşitli gruplar tarafından seslendirildi. Bunlardan bir tanesi de Amerikalı bir grup olan Pink Martini. Hatta 2014 yılında ülkemizi ziyaret ettiklerinde Belkıs Özener'i de sahnelerine davet etmişlerdi ve bu eseri beraberce seslendirmişlerdi. Tabii ki Türk müziğimiz çok zengin, makamsal bir yapıya sahip değerli dinleyenler. Bu anlamda da dünyadaki çeşitli grupların, alternatif müziklerle uğraşan grupların da çok dikkatini çekmekte. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bizler Türk müziğimizi yurt dışında da en güzel şekilde tanıtmaya ve Türk musiki sanatımızı dünya sanatları içerisinde yükseltmeye, parlatmaya devam edeceğiz. Şimdi gelin yine o güzel şarkılardan birine kulak verelim. Bir Şekip Ayhan Özışık şarkısında Ela Altın'ı dinleyelim. Biliyorsunuz Ela Altın sanat yaşamında 60 yılı geride bırakan bir efsane. Seslendirdiği eserlerle, başrolünde oynadığı filmlerle Türk milletinin gönlünde taht kuran bir sanatkar. Biz de kendisine sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz ve bu güzel Rast şarkıyı onun sesinden dinliyoruz. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak.

Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter. Gülden Sarı Kahya, dramalı Hasan Asgülel'in Rast şarkısını seslendirdi bizlere. Rast makamındaki eserlerle zaman yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz. Selim Öztaş'ın 2002 yılında seslendirmiş olduğu bir Necip Mirkelamoğlu şarkısına kulak veriyoruz. Bu şarkıda hepimizin çok bildiği, aşina olduğu bir eser ve zannediyoruz özellikle nakarat bölümünde hep birazdan sizler de seslendireceksiniz. Gül ağacı değilim, her gelene eğilem.

Özellikle 80'li ve 90'lı yıllara yapmış olduğu albümlerle ve sahne çalışmalarıyla damga vuran ve ilk profesyonel yaşamına 1966 yılında Ankara Radyosu'na başlayan değerli sanatçı Hülya Sözer'i dinledik. Kalbim Seni Özler diye seslendi sanatçı dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısıyla. Birlikteliğimizde şimdi Zeki Duygulu'nun Uşak eserinde kıymetli sanatçımız Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Selam vermeden gelip geçersin, mahzun kalbimi delip geçersin diyecek.

Yanakların çiçektir, gönlün bir kelebektir. Kalbin sana petektir, sen de onun balı ol. 1970'lerin sonunda Müzeyyen Senar tarafından da seslendirilen bir Saadet'in kaynak şarkısında Samime Sana'ya kulak verdik. Dinlediğimiz Uşak makamındaki şarkının güftesi Reşat Özpirinççi imzalıydı. Evet, programımıza devam ediyoruz değerli dostlarımız. Uşak makamının kardeş makamlarından biri olan Hüseyini makamında bir eser dinleyeceğiz. Mehmet Bitmez'in güftesi Uğur Gül'e ait şarkısında Faruk Tınaz'ı ağırlayacağız. Sanatçının 1991 tarihli şarkısını paylaşıyoruz sizlerle. Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktın, veda ederken bana ömrümü çalan yıllar.

Hareketli bir Uşak Türküde Nusret Yılmaz'ı konuk ettik. Sanatçının bu kaydı 2014 yılında yayınlanan solo albümünde yer alıyordu. Biz de keyifle paylaştık efendim. Yine günümüz renklendi bu harika yorum ve harika eserle. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınımızın şimdiki bölümünde Hicaz makamında şarkılarla sürdüreceğiz yolculuğumuzu. Ve Türk musikimizin ustalarından biri Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçının güftesi Aşkın Tuna'ya ait olan Hicaz makamındaki bestesi dinleyeceğiz beraberce. Bu dinleyeceğimiz eser Vedat Bey'in 2018 yılında yayınlanan ve 2 CD'den oluşan Altın Şarkılar isimli albümünde de yer alıyor. En güzel duygularım, gençliğim, umutlarım, geçip giden yıllarım, sen bendeki her şeysin.

Güncel eserlerle programımıza başlamıştık. Melahat Gülses'ten dinlediğimiz bu şarkıda sanatçının 2003 yılında yayınlanan Hüznün Hikayesi isimli albümünde yer almaktaydı. Güfte Hüsamettin Olgun, beste Şahin Çangal imzalıydı. Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme, ne varsa alıp gitti sevgiden başka dedi sanatçımız. Şimdi ise 1997 yılında bir mola verelim. Zekai Tunca'nın Vazgeçilmez Bir Sevdayı konu aldığı Hicaz şarkısını dinleyelim. Beste ve güfte yine sanatçımıza ait. Akşamları aklım ayırır bizi, hayırlısı neyse olsun derim. Sabaha varmadan bir sızı, hayrını şerrini görmez gözlerim.

Sevdanın son bir durağı var mıdır, yoksa kimileri için sevda sonsuz bir yolculuk mudur bilinmez. Ancak Hasan Eylen'in 2013 yılında yayınlanan Hüzün albümünde Halil Gürdal İnan'ın bestesi ve Vural Şahin'in güftesiyle sanatçı bize sevdanın yolunda son durağımsın dedi. Yıllarca bıkmadan gelirim sana diye ekledi ve en sonda bir ömür boyu mutluluklar diledi. Evet efendim, güzelliklerle veda edebilmek de en büyük erdemdir diyoruz ve yine sevdaya dair özel bir şarkı

Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Yesare Asım Arsoy'un unutulmaz Hicaz eseriyle günümüzü renklendirdi. Sanatçı bu eseri ilk olarak 1971 yılında yayınlanan 45'lik planında seslendirmiş. Ön yüzünde bu sevilen şarkı varken diğer yüzünde ise Hasret, bir diğer adıyla Aç Bana Kalbini isimli şarkı yer almaktaymış. Ve 2000 yılında bu sevilen eser yeniden düzenlenerek dinleyiciyle buluşturulmuş efendim. Biz de bu güncel düzenlemeyi sizlerle paylaştık. Şimdi ise 1993 yılında yayınlanan bir Yüksel Uzel albümünden Hüsnü Üstün'ün güftesi Hasan Kakuş'a ait eserini dinleyeceğiz. Albüm adı Sensiz Bu Yaz, sevilen eserin ismi ise Bir Akşam Oturmaya Bize de Gel.

Nalan Altınörs'ün 1991 tarihli Sev Beni albümünden beste ve güftesi Suat Sayın'a ait sevilen eseri dinledik. Evet, biliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz, günümüzde öncelikle 90'lı yıllardaki pop müzik türüne dikkat çekilse de o yıllarda aynı zamanda birçok kıymetli sanatçımızın yayınladığı Türk müziği albümleri de geniş dinleyici kitlelerine hitap etmekteydi. 90'lar çocukları ve gençleri de şimdinin yetişkinleri olarak bu sayede halen bu özel eserleri biliyorlar, aşinalar. İnşallah 2000'lerin bu ilk çeyreğinin sonunda da gençlerimize, çocuklarımıza musiki sanatını sevdirmeye devam ederiz. Onların musiki sanatının eserlerine aşina olabileceği yeni çalışmalarda inşallah en kısa sürede gelir diyoruz. Ve yine harika şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi Sevim Deran bizlerle birlikte olacak. Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Kürdeli Cazgâr makamında bir Avni Anıl şarkısı seslendirecek sanatçı. Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler, susar deniz, susar rüzgar, susar birer birer.

çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan, üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Bu güzel dizeler Sedat Ergintuğ imzalıydı. Kürdili Cazkâr makamındaki sevilen eserin bestesi ise Selahattin İçli'ye aitti. 2001 yılının Ağustos ayında 86 yaşında aramızdan ayrılan değerli İnci Çayırlı'nın sesinden dinledik. Zaman yolculuğumuzda şimdi yine geçmişe uzanıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına yaklaşırken Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1971 yılı plağında yorumladığı ve yayınlanan bu plağa da adını veren bir Selahattin İnal bestesi. Güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar? Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

çok özel bir ses Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Sanatçı 1971 yılında Planda seslendirmiş olduğu bir Selahattin İnal şarkısıyla konuğumuz oldu. Kürdeli Cazgâr makamındaki bu şarkının güftesi ise Sırrı Uzun Hasanoğlu'na aitti. Aynı zamanda değerli sanatçının albümüne de adı

vermişti bu şarkı ve 1996 tarihinde yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturuldu. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık ve bu güzel eserle de ne yazık ki bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün de şarkıların dilinden konuştuk, hüzünlendik, coştuk, ritim tuttuk, bazen heyecanlandık ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz Türk müziğimizin eşsiz nameleriyle her gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Yarın yeniden bu mikrofonda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle yarın görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılırken sizlere Avni Anı'nın güftesi Reşat Özbirinci'ye ait Kürdeli Cazkar Makamı'ndaki şarkısında Ayşe Tunalı ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesindeki kültür varlıkları için 22 milyar lira bütçe ayrıldığını söyledi. Bugüne kadar 377 eserin 209'unun restorasyon ve ihya çalışmalarını tamamladık dedi. Kahramanmaraş'ta konuşan Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar 58 eserin daha tamamlanacağını açıkladı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkeme 17 şüpheli içinse adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bir şüpheli savcılıktaki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Moldova uyruklu şüpheli İstanbul Esenyurt'ta yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edilecek. Mersin'de Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülistan doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. JASAT timleri Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği sanılan Ağa ve Nimet Ülkü çiftinin cinayete kurban gittiğini tespit etti. Gasp edilen ziynet eşyalarının havalimanında X-ray cihazına yansımasıyla katil zanlısı yakalandı. Akıncı Taurusi insansız hava aracı Sungur hava savunma füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinde yüksek süratli insansız hava aracını tam isabetle vurdu. Akıncı hava muharebesinde mühimmat çeşitliliği kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu. Baykal Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar başarılı geçen teste ilişkin görüntüleri Milli Teknoloji Hamlesi etiketiyle paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı içme sütleri tebliğinde önemli değişiklikler yaptı. Artık her sütün üzerine doğal yazısı yazılamayacak. Sütte aroma verici olarak sadece doğal aroma vericiler kullanılabilecek. Sütteki yanıltıcı yağ oranları da değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırımcı İsrail'e silah yardımları artarak devam ediyor. ABD basını Trump yönetiminin İsrail'e 2,8 milyar dolarlık silah satışına hazırlandığını yazdı. Söz konusu satış gerçekleşmesi halinde son yıllarda ABD'nin İsrail'e tek kalemde gerçekleştireceği en büyük mühimmat satışı olacak. Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası Fed'in kritik faiz kararında. Banka kararını bu akşam saat 21'de açıklayacak. Kararın ardından Fed Başkanı Kevin Warsh basın mensuplarının karşısına geçecek, soruları yanıtlayacak. Spor. UEFA 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek finallerin ev sahiplerini açıkladı. Şampiyonlar Ligi finali 2028 yılında Münih'te, 2029'da ise Barcelona'da oynanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası D grubundaki son maçında Letonya ile karşılaşacak. Türkiye-Letonya maçı saat 17'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar TRT Name dinleyenleri, her dem nefes müdavimleri. Yine bir çarşamba, saatimiz 13, her dem nefesteyiz. Efendim bugün kimlerle birlikteyiz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde her zamanki gibi Mete Çelik var. Efendim bugün ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda çok eski dostum, kadim dostum Alpay Dinletir var efendim. Efendim hemen karşımda akvaryumda bugün seslerimizi size ulaştıran sevgili kardeşim Alican Vatanperver. Hemen yanındaki sandalyede Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor, size el sallıyor. Biliyorsunuz efendim Gaye benimle birlikte bu programı hazırlıyor. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Peki konuğumuz kim? Şimdi konuğumuzun ismini söyleyeceğim ama söylemeden önce onunla ilgili bazı şeyler söylemem gerekiyor. Benim çok eski kadın bir dostum. Çok eski bir arkadaşım. Benim solistim. Sevgili Gülgün Hoşses, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay o kadar heyecanlıyım ki sizleri gördüm uzun zaman sonra. İyi misin?
0: İyiyim, sen de iyi gözüküyorsun. Sormuyorum İyiyiz. Sana iyi misin diye, iyi gözüküyorsun.
1: İyiyim çok şükür, sizler de öylesiniz. Gerçekten hem heyecanlı hem çok mutluyum bugün için. Teşekkür ediyorum sana.
0: Rica ederim. Ayrıca. Mutluluğunu bir söyler misin, açıklar mısın
1: bize? Mutluyum, sizleri uzun zamandır görmüyordum, özellikle seni. Uzun zamandır şarkı söylemiyordum. Hem seninle beraber olmak, eskileri yad edip tekrar şarkı söyleyebilmek benim için, bugün için çok özel. Onun için hem heyecanlı hem mutluyum. İnşallah sesim çıkacak.
0: Çıkar çıkar çıkar. Ben biliyorsam Gülgün Özses şarkıyı söyler.
1: Söyleriz Allah'ın izniyle.
0: Gülgün Özses soyadından da anladığınız kadarıyla ve de bildiğiniz üzere zaten sevgili abimiz, Allah rahmet eylesin, Güngör Hoşses'in büyük kızı.
1: Evet.
0: Güngör abi de benim çok sevdiğim bir abimdi kendisi. Sadece Güngör abimin kızı olduğu için değil, aslında ben Gülgün'ü Güngör abimden daha önce tanıdım. Sevgili Gülgün'le çok uzun seneler birlikte aynı sahneyi paylaştık. Bir sürü anılarımız var, o anılardan bahsettireceğim biraz sonra kendisine. Ama şimdi diyorum ki Gülgün, sevgili dinleyenlerimize kendini şöyle bir tanıtır mısın? Kendinden bir bahseder misin?
1: Bahsedeyim. Dediğin gibi müzisyen bir babanın kızıyım. Armut dibine düştü. İlkokuldan sonra benim ilkokulda okuduğum dönemde 75 senesinde konservatuvar açılmıştı. Ben 77 senesinde konservatuvar imtihanına girdim. Onu da sınıf öğretmenimiz Muzaffer Hanım Nur İçinde Yatsın, o vasıta oldu. Babama söylemiş, böyle böyle bir okul açıldı. Kızın da sesi güzel, 11-12 yaşında falanım. Kabiliyeti de var, imtihanlara girmesini tavsiye ediyorum demiş. 77 senesinde Nişantaşı'ndaydı o zaman. Hı hı. Okul Kültür Bakanlığı'na bağlıydı. Hı hı. Ben ikinci ya da üçüncü talebelerindenim.
0: Üçüncü talebesi.
1: Üçüncü, hı hı. Evet. Girdik imtihanlara. O zaman bayağı kalabalıktı daha.

0: hatırladığım kadarıyla 15 kişi falan almışlardı. Girdim, 4,5 sene Nişantaşı'nda okudum. Şişli'de oturuyorduk. Göztepe'ye taşınınca benim okula gidip gelmem zor olur. Bir de geç bitiyordu.
1: Evet,
0: Bilirsin bizim
1: 6'ya kadar sürüyordu
0: 6-7,
1: okul.
0: hele kışın hava karanlıktı. Karşıya geçmek zor olur diye. Ben okuldan ayrıldım ama bırakmadı. Bıraktırmadı babam daha doğrusu. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne geçtim. Nur İçinde Yatsın Emin Ongan hocamız. Orada hazırlık A, B, C sınıfları vardı. C sınıfı hocanın sınıfıydı. Ben hazırlık sınıfında bir ay bile kalmadım. Direkt hoca beni C sınıfına aldı. İşte bir ay şarkıları koro çalışmamız var. Bir ayın sonunda radyo evinde bantımız var, televizyon çekimimiz var. Öyle öyle derken tabii ben büyüdüm ve sahneye çıkmak istedim ama babam müsaade etmedi. O dönemde TRT'de stajyer imtihanları açılıyordu. Ben 18-19 yaşındayken girdim. Çok ciddi bir jüri vardı. Ama yaşım küçük diye dediler ki sen seneye gel. Ben bir sene sonra tekrar girdim. Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıtkı Sezgin, Cavit Pek Sayar hepsi Nur içinde yatsın. Herkes giriyor 15 dakikada çıkıyor. Ben 40 dakika falan içeride kaldım. Resmen yani konser gibi bir şey oldu. Geçtim. Ama maalesef radyoya devam etmedim. Sahne aşkı beni sahnelere doğru uğurlayınca işte yaklaşık 40 senedir sahnedeyim. Elimden geldiği kadar mesleğimi yapmaya çalışıyorum.
1: Peki, o zaman hemen şöyle yapalım. Bu kadar detaylı bir kendini tanıtım programından sonra hadi bakalım sevgili dinleyenlerimiz.

0: 7 gece iş yaptığımız günler,
1: Değil mi?
0: çok çok uzun seneler vardı.
1: Gençliğimizde.
0: Tabii
1: 20,
0: genç.
1: 20'li yaşlarda
0: Evet,
1: falan var
0: 90,
1: herkes.
0: 91, 92, 93. Çok güzel günler yaşadık, gördük. Çok güzel müesseselerde çalıştık. Çok güzel misafirlerimiz oldu. Çok güzel saz arkadaşlarımız oldu.
1: Evet.
0: Sen hep demirbaştın. Evet, çok güzel günlerdi. Şimdi bazen böyle konuşuyoruz eskilerden. Tabii şimdi yeni nesil şarkı söyleyen müzisyenler, arkadaşlar o dönemlere yetişemedikleri için. Hani 7 gece çalışıyorduk deyince 7 gece nasıl çalışıyordunuz diyorlar bize. Ama o dönemler öyleydi. İnşallah yine o güzel günler gelecek.
1: Çok güzel günlerdi. Ya bilhassa bizi dinlemeye gelenler, müşterilerimiz, aslında müşteri onlar ama bizim hepsi dostumuzdu. Çok da güzel insanlardı. Çok da güzel dostluklarımız oldu onlarla bizim. Hala da birçoğunla görüşüyoruz ve artık müşteri çalışan ilişkisinin haricinde çok güzel aile dostları olduk biz onlarla. Seninle bizim çok anılarımız var
0: Var,
1: ama o
0: var.
1: anılara girmeden önce bir şarkı daha dinletmek istiyorum senin sesinden sevgili dinleyenlerimize. Ne yapalım?
0: Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım.
1: Ya hadi bakalım.

0: Arkadaşlar elinize sağlık. Gülgün ağzına sağlık ya.
1: Teşekkür ederim.
0: Özlemişim ben seni ya. Valla sesini de özlemişim, şarkı söylemeni de özlemişim.
1: Teşekkür ederim. Ben de özledim de uzun zamandır söyleyemiyoruz maalesef.
0: Söyleyeceğimiz günlerde bizim gelecek ya.
1: Gelecek inşallah.
0: Zamanında baya baya söyledik biz şarkı
1: Söyledik
0: sen.
1: tabii
0: Değil
1: canım.
0: mi?

0: Ne güzel oldu. Biz bu şarkıları ilk defa çalarız bu programda, biliyor musun?
1: Aa, niye?
0: Valla konuklarımız başka şarkılar getiriyorlar. Sen getirdin bunları. Böyle de güzel oldu. Hoş oldu ya.
1: Evet, Türk sanat müziği deyince en başta unutulmayan eserlerden bir iki tanesi bunlar. Bunlar nasıl okunmaz?
0: Arkadaşlarımız başka şeyler
1: Evet.
0: getiriyorlar. Sen bunları getirdin. Öyle ilk defa böyle rast olarak geldik. Rast olarak
1: Ama
0: başladık.
1: özellikle de senin Rast'ı çok sevdiğini bildiğim için de
0: Evet,
1: Rast'ı
0: ben
1: özellikle
0: Rast'ı
1: seçtim.
0: çok severim, evet. Güzel bir makamdır
1: Ben de çok
0: kendisi.
1: severim.
0: Peki sevgili Gülgün, şimdi böyle güzel güzel şarkılar söylüyoruz ama sen böyle radyoya gelmedin, radyonun sınavını kazandın ama radyoya gelmedin, kendini attığın İstanbul ve Türkiye sahnelerinde
1: Evet.
0: bundan 3-4 sene öncesine kadar da hala aktif olarak
1: Evet.
0: sahnelerdeydin. Artık keyfe keder.
1: Evet, keyfe eder.
0: Keyfe keder yapıyorsun bu işleri.
1: Mekanların durumu malum. İşte biraz da artık kaliteyi aradığımız yerlerde çıkmayı tercih ediyoruz. O yüzden de evet, keyfe eder.
0: Keyfe keder
1: Evet.
0: yapıyorsun bu işte. Peki bu çalıştığın zaman zarfı içerisinde böyle çok güzel anıların vardır. Bunlardan bir şeyler anlatmak ister misin bize?
1: O kadar çok ki. Şimdi mesela Elma Kabare vardı Maxim'in içinde. Müjdat Gezen, Cenk Koray, Ayşen Guruda, Cem Özer. Onların solistliğini yaptım ben bir ara. Onlarla çok güzel anılarım var. Ama özellikle seninle alakalı bir anımı anlatsam olur mu acaba?
0: Peki sevgili dinleyenlerimiz acaba ne derler bu işe?
1: Bir şey demezler. Güzel günlerdi onlar. Güzel olmasa arkadaşlığımız çok güzel olduğu için bunca sene
0: Bugüne kadar
1: sonra
0: geldik diyorsun.
1: geldik, beraberiz. Şimdi efendim 91 senesi Fenerbahçe'de güzel bir mekanda çalışıyoruz her gece. Ve artık senin de dediğin gibi haftanın 7 günü olunca gelen misafirlerimiz de artık müdavim oldukları için herkesin masası belliydi. Artık herkes birbirini ismiyle arkadaş olduk senin de dediğin
0: Evet.
1: gibi. Ve bizim de sahneye çıkış saatimiz, inişimiz, sahnedeki senin bana yaptığın espriler, onlara yaptığın espriler, gelen misafirlerimiz artık bizim her şeyimizi biliyorlar. Cumartesi günleri sen ekstraya kaçardın. Kulaklar için nasılsın Sami Aksu ile beraber. Şimdi biz saat işte 12'de 1'de çıkıyorsak sana bir saat tolerans tanıyorduk tabii. İş bu, trafik var, geç gelinir falan. Ama sen bir gün herhalde bir 2,5 saat kadar geciktin.
0: Tekerlek patlamıştır
1: Tabii.
0: muhakkak.
1: Tabii. Şimdi hani ben streslenmeye başladım, kızmaya başladım. Bu arada da misafirler benim çıkmadığımı görünce kulise geliyorlar ya da seslerini alıyor. Gülgün Tanju ekstraya gitti, hala gelmedi değil mi diye. Ama çok tolere ettiler bizi. Sevdikleri için, beğendikleri için, arkadaş olduğumuz için. En sonunda ben dayanamadım. Fenerbahçe'nin o deniz kenarındaki yola üzerimde sahne kıyafetiyle caddenin ortasına çıktım. Cep telefonu da yok o zaman. Hani neredesin diyecek bir konumumuz da yok. Elim belimde sahnenin, caddenin ortasında sizin arabaları bekliyorduk. Neyse nihayetinde geldin. Ama sahneden 3'te ineceğimize sabah 5'te inmiş olduk. Öyle bir handikapımız olmuştu.
0: Ama sen beni kovmuştun.
1: Onu söylemeyeyim dedim. Kovdum, ne oldu? Ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi geldim benim canım arkadaşım. Bizim kavgamız öyle işle alakalıdır. O öyle de kalır zaten.
0: Yani aslında bizim dostluğumuz o kadar eskiye dayanıyor
1: Tabii.
0: ki bizim dostluğumuzu bozmak bence imkansız.
1: İmkansız.
0: Çünkü biz eski dostuz. O
1: Evet.
0: zaman eski dostlar olarak hadi bir şarkı söyleyelim mi?
1: Ben özellikle de o şarkıyı seçtim. Hadi eski dostlar
0: Hadi bakalım.
1: diyelim.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Sürprizinizi beğendin mi?
1: Çok.
0: Bir
1: Çok
0: anda
1: güzel oldu.
0: böyle.
1: Çok güzel oldu. Sahnede de yapardın eskiden böyle şeyler zaten.
0: Yapıyordum böyle
1: Yapıyordun
0: şeyler.
1: tabii canım.
0: Efendim, sevgili dinleyenlerimiz, programımızın yarısına geldik. Muhakkak ki radyolarını yeni açmış sevgili dinleyenlerimiz vardır. Onlar için hemen hatırlatma yapmak istiyorum. Efendim, her dem nefestesiniz. Kimlerle birliktesiniz? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitar Recep Özçakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik. Efendim, bugün ritim sazlarımızda, perküsyonlarımızda Alpay Dinletir var. Hemen akvaryumun arkasında bugün size seslerimizi sevgili Ali Can Vatanperver ulaştırıyor. Hemen yanındaki sandalyede de benimle birlikte programı hazırlayan Gaye Görkem Bülbül Özçelik oturuyor efendim. Ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Konuğumuz kim? Konuğumuz da benim çok kadim dostum, çok eski dostum, çok eski bir arkadaşım. Sevgili Gülgün Hoşses, bir kere daha hoş geldin.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Efendim, Gülgün Özses şimdiye kadar çok güzel şarkılar söyledi. Çok güzel sohbetler ettik. Onun anılarıyla şenlendik burada, şarkılarıyla zirveye çıktık. Ama şimdi ben ona gene bir soru daha soracağım. Sevgili Gülgün, Güngör Hoşses'in kızı olmak nasıl bir şey ya?
1: Gurur verici bir şey. Başta onu söyleyeyim. Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi ben çocukluğumdan beri hep babamın peşinde olan bir çocuktum ama bunu ben zorla istediğim için değil, babam beni hep yanında taşıdığı, götürüp getirdiği için. Yani Harbiye'deki radyo evinin stüdyolarında, koridorlarında, bütün Maksimlerin kulisinde, hatta ve hatta sahnesinde. Mesela resmim var, tam ben hatırlamıyorum bazı bölümlerini, çok küçüktüm çünkü. Ben Bebek Maksim'de sahnede oturuyorum. Sazlar böyle önümde, misafirlerimiz karşıda. Burada sahne çıkışı var sağda. Zeki Müren oradan sahneye çıkıyordu. Beyi Aksoy'un odası, Emel Sayın, Ajda Pekkan. Yani benim görmediğim, dinlemediğim kulisi ve sahnesi hiç kimse yok gibi bir şey. Bir de Allah o kabiliyeti de verince yani başka bir şey olamazdım herhalde. Babamın alkışlanması, çok sevilmesi,

0: saygı duyulması benim için çok büyük bir şeref, onun kızı olmak.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Nur içinde yatsın hepsi.
1: Evet, nur içinde yatsın. Şimdi sevgili Gülgün, senin bir de iki tane daha kardeşin var
0: Evet,
1: aslında. İkizler,
0: ikizlerim var. Evet.
1: ikizler var. Ama onlardan böyle müzikle uğraşan çıkmadı.
0: Çıkmadı. Bir tanesi tiyatro ile uğraşıyor. Çocukluğundan beri hikayeler yazardı, skeçler yazardı. Ondan sonra uzun süre tiyatro sahnelerinde oynadı. Çok iyi kulakları var. Her kusuru duyarlar. Ritim duyguları çok iyi. Ama şarkı maalesef söyleyemiyorlar. Ama çok iyi dinleyiciler.
1: Anladım. Aslında onların ismi de bizim Türk müziği makamlarımızdan bir tanesinin adı. Hemen söylüyorum. Bestenigar.
0: Evet.
1: Yani bizim ikizler, onlar da benim çok iyi arkadaşlarım. Biri Beste, biri Nigar. Onları biz de çok seviyoruz. Onlara da buradan selamlar,
0: Selam
1: öpücükler
0: olsun.
1: gönderiyoruz. Peki, şimdi herkese sorduğum bir soru var benim. Şimdi onu sana da soracağım.
0: Neymiş o?
1: Zor bir soru.
0: Zor
1: İnan
0: mu?
1: zor bir soru. Sevgili Gülgün, sence aşk nedir?
0: Aşk hastalık bence. Ciddi bir dönem hastalanıyorsunuz. Gözünüz hiçbir şey görmüyor. Kusuru görmüyorsunuz, hatayı görmüyorsunuz. Dışarıdan görenler size söylese de onlara düşman oluyorsunuz. İnanmıyorsunuz. Ya da inanmak istemiyorsunuz ama onun bir dönemi var diyorlar ama bence bu kişiden kişiye, ilişkiden ilişkiye değişen bir süre. Yani illa 3 ayda biter, 6 ayda biter, 20 günde biter diye bir şey yok. Benim gözümün önünde büyüdüğüm ailede annemle babamın aşkı rahmetli olana kadar babamın anneme aşkını, annemin babama olan sevgisini, o bir müddet sonra aşklıktan çıkıyor. Zaten çıkıp sevgiye, yol arkadaşlığına, sırt sırta vermeye dönüşüyorsa o iş yürüyor. Aşk 3 ay 5 ay bitti, devamı gelmezse de işte kavuşamayınca aşk, kavuşunca evlilik oluyormuş. Öyle bir laf duydum ben.
1: Öyle mi?
0: Evet, kavuşamayınca aşk, aşk olmayınca da evlilik işte, öyle şeyler oluyor. Ama aşk bilmiyorum, yaşayan için değişiyor.
1: Hastalık diyorsun yani.
0: Evet, hastalık bence. Yani insanın beynini bu kadar hatayı göremeyecek raddeye getirdiğine göre bir şey var.
1: Yani aslında bu hastalık insanlara büyük dertler getiriyor, değil mi?
0: Evet,
1: Dertler
0: maalesef.
1: getiriyor. Ama o zaman da diyelim ki söyleyemem derdimi
0: Kimseye
1: kimseye, derman olmasın
0: olmasın
1: diye.
0: diye.
1: Hadi
0: Hadi
1: bakalım
0: bakalım.
1: arkadaşlar. Ama bunun başında ben bir Hicaz Taksim yapmak istiyorum.
0: Tamam.
1: Ondan sonra
0: Şeref
1: da
0: duyuyorum efendim.
1: Şükrü Tunar'ın bu güzel şarkısını senden bir dinlemek istiyorum.
0: Tamam canım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık. Gülgün ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Değişik bir versiyon oldu bu şarkı.
0: Ama ne güzel uydun bize.
1: Artık yani seni tanıyorum şekerim.
0: Bizim böyle sürprizlerimiz var.
1: Çok
0: Böyle.
1: güzel ama
0: Güzel,
1: çok
0: güzel
1: güzel.
0: değil mi? Hoş.
1: Çok güzel. Şimdi yeni nesil gençlerimize Türk müziğini bir şekilde sevdirmemiz lazım. Türk müziği hiçbir zaman unutulmaz, silinmez, kaybolmaz. Amma ve lakin bu tip şirinliklerle formunu bozmadan böyle şeyler tabii ki yapılsın. Güzel de oluyor, gayet de güzel oldu. Bizim fikrimiz, misafirlerimiz, dinleyenlerimiz ne düşünür tabii ki bilemem.
0: Onlar çok seviyorlar böyle şeyler.
1: Seviyorlar değil mi
0: İnan çok seviyorlar,
1: değişiklikleri?
0: çok beğeniyorlar. Hep bizlerden böyle bir şeyler bekliyorlar. Biz de böyle mümkün olduğu süre içerisinde ve de şarkıyı bozmadan neler yapabiliyorsak onları yapmaya çalışıyoruz. Hoş da oluyor, bizim de hoşumuza gidiyor.
1: Evet, değişiklik.
0: Sevgili Gülgün, şimdi aslında senin birçok albümün var.
1: Var, 4 tane var.
0: Evet, birçok albümün var. Bunlardan bize bahsetmek ister misin? Neler yaptın, oralarda neler okuduğun? Nasıl bir albüm çalışması içerisine girdin?
1: Şimdi ilk albümüm

0: Şimdi ben Sicilya'dayken tarih vereceğim gene. Kızıyorlar bana tarihten bahsetme, yaşın çıkıyor ortaya diye, de hiç mühim değil. 86'da yaptım ben ilk albümümü. O dönemde fantazi ismi yoktu ama daha soft, arabesk, yeni yeni piyasada hoşlanıyordu insanlar. Türk sanat müziği albümü yapılmıyordu.
1: Evet, bir dönem
0: Öyle, evet.
1: yapılmıyordu.
0: Ben işte albümlere kaset, o zaman kaset plak deniyordu.
1: Evet, kaset tabii.
0: Vokallere gidiyorduk biz. Bir dönem Nur İçinde Yatsın, Ali Tekin Türen'in şiirlerinden şarkı olmuş. Bir albüm yapılacaktı. Ali şiirlerini okuyordu. Biz şarkılarını okuyorduk. İki kız, iki erkek bizi konservatuvardan almışlardı. Oradaki yapım firması benim sesimi beğenip bana albüm yapmaya karar verdi. İlkini öyle yaptım. Ondan sonra 2 sene sonra 88'de bir albüm daha yaptım. Gözünüz güzel görsün diye. Ondan önce Gözde Şarkılarınız diye, çok eski, daha bunlardan çok daha eski. O dönemde telif hakkı falan yok. Sezen Aksu'nun şarkılarını falan okutmuşlardı bana. En son da 99 senesinde. Ama o dönemde tabii malum, o acı olay olunca, deprem olunca, sırf benim değil, bütün o sene piyasaya çıkan albümler maalesef hak ettikleri yerlere ulaşamadılar. O kadar acının, üzüntünün üstüne kimsenin müzik dinleyecek hali yoktu. Ama ben o dönemde işte İstanbul sallanırken kayıttaydım, okudum. Çok da güzel şarkılarım var. Üstünden 20 sene geçmiş. Hatta daha bile fazla geçmiş. Güzel günlerdi ama yani istediğim yere gelemediler maalesef.
1: Anladım. O dönem öyle bir şeydi. Sevgili Recep, şimdi Gülgün'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben Gülgün'ün bir iki tane parçasının yönetmenliğini, aranjörlüğünü yaptım zamanında. Gülgün çalışması en kolay solistlerden bir tanesi.
0: Ay, sağ ol.
1: Altyapıyı yapıyorsunuz, bütün her şeyi çaldırıyorsunuz, bitiyor. Gülgün okumaya geliyor. Gülgün şurasını şöyle oku, Gülgün burasını böyle oku diyorsun. Pıt pıt pıt pıt okuyor gidiyor. Çok kolay. Çok ne dersek yapabilen bir sanatçı zaten. Sevgili dinleyenlerimiz de dinledi.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama
0: Sağ
1: benim bunların hiçbirinde gözüm yok sevgili arkadaşlar. Yapalım mı? Hiçbir
0: Yapalım
1: şeyde
0: hadi.
1: gözüm yok.
0: Yapalım.
1: Sen yanımda ol yeter.
0: Tamam.
1: Hadi bakalım.

0: Arkadaşlar ellerinize sağlık, Gülgün ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
0: Maalesef bugün de programımızın sonuna geldik.
1: Ay ne çabuk geçti.
0: Çabuk geçti, anlamadık. Sevgili dinleyenlerimiz, maalesef bu haftalık programımızın sonuna geldik ama haftaya tekrar birlikte olacağız. Bu hafta kimlerle birlikteydik? Bas gitar Hakan Şen, klasik gitarla Cepes Çakır, piyano ve de klavyelerimizde Mete Çelik vardı. Efendim bugün perküsyonlarımızda ve ritim sazlarımızda Alpay Dinletir bizlerleydi. Alican vatanperver tonmasterimiz olarak size seslerimizi ulaştırdı. Gaye Görkem Bülbül Özçelik de sevgili Alican'ın yanında oturarak programımızı yönetti. Efendim ben gençlerin delikanlısı, yaşlıların genci Tanju Erol. Efendim bugünkü konuğumuz sevgili Gülgün Hoşses. Programımıza katıldığın için sana bir kere daha teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Ve diyorum ki Gülgün biz sana doyamadık. Seni bir kere daha bu programa konuk edeceğiz.
1: Ay zevkle gelirim. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Davet ettiğin için ben çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.
0: Efendim sizlere veda ederken diyoruz ki Ela gözlerine kurban oldum.

0: CRC Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını da verdi. Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidi İsrail olduğuna da dikkati çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığıyla mücadelenin en büyük öncelik olduğunu söyledi. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bakan Şimşek, Bloomberg EYT Habertürk ortak yayınında soruları yanıtladı. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşı en az enflasyon kadar artacak dedi. Hakim ve savcı atamalarında yeni sistem hayata geçiyor. Atamalarda hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacak Doğu-Batı ayrımı kalkacak açıklaması yapıldı. Yeni sistem 2027 yılı ana kararnamesiyle uygulanacak açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptı. Vatandaşlarımızın adalete daha etkin ve hızlı erişmesi için yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük suçlamasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için süren soruşturma derinleşiyor. 7 ilde düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu alana yönelik 2035'e kadar 28 milyar dolarlık yatırım yapılacağını duyurdu. Bayraktar, sistemin temel altyapısının oluşturulduğunu ve dağıtım şebekelerinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye ve Almanya arasındaki tarımsal ticaret hacminde hedefin 5 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, Alman mevkidaşı Alois Rainer ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki tarım ve gıda sektörlerinde işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı. Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların oyun hakkını güvence altına almak ve oyun kültürünü yaşatmak için Türkiye'de ilk kez oyun politika belgesi ve eylem planı hazırladı. Bu kapsamda çocuklara teneffüs ve doğal oyun için ayrılan süreler korunacak, geleneksel oyunlarla yerli dijital oyunların geliştirilmesi de desteklenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde 259.402 gencin evlilik kredisinden yararlandığını söyledi. Gabar ve Filyos'taki madenlerin gelirlerin %20'sinin aile ve gençlik fonuna aktarıldığını vurguladı. Denizli'de konuşan Bakan Göktaş, "Her daim gençlerimizin yanındayız." dedi. Washington-Tahran hattında gerginlik sürerken İran'la ilgili eylemleri nedeniyle ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in azine yönelik tasarı sunuldu. Tasarının geçme ihtimalinin çok düşük olduğu ifade ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını da onayladı. Endonezya'da 6 Eylül'de meydana gelen yanardağ patlamasının ardından 8 kişiden haber alınamıyor. Yanardağ bölgesine haber için giderken kaybolan gazetecilerin arasında Anadolu Ajansı'nın kameramanı da bulunuyor. Haberleri dinlediniz. Müzik.

Stüdyo Nami programında yeniden birlikte olmanın mutluluğuyla, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz hepinizi. Ben Semra Karakuş, kıymetli ses sanatçısı arkadaşım Teoman Volkan Özselçuk ile birlikte TRT Nami'de bize ayrılan yaklaşık bir saatlik zaman dilimini paylaşacağız. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca bizlerle birlikte bugün. Bizlere eşlik edecek kıymetli saz sanatçılarımız: kemanda Umut Hoşgör, violenselde Özgür Özgüler, kanunda Funda Süyür, utta Oytun Uçar, tamburla Gökalp Yüzlüer, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazıyla Muhammed İzgi olacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızda Avni Anıl'ın şarkılarını seslendireceğiz sizler için. İlk olarak "Uzuyor yıllar gibi dakikalar sen yoksan, teselliler, ümitler neye yarar sen yoksan" isimli Avni Anıl'ın çok güzel bir eserini seslendireceğiz sizler için. Güftesi de Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait, Külli Cihazkar makamında. Ardından yine Külli Cihazkar makamında "Safalar Getirdiniz, Safa Geldiniz Dostlar" isimli şarkıyı seslendireceğiz. Güftesi Reşat Özpirinççi'ye, bestesi Avni Anıl'a ait.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, sizler için iki güzel eser seslendirdik Avni Anıl'a ait. Öncelikle kıymetli arkadaşım Teoman, sana bir merhaba demek isterim. Nasılsın?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Her hafta bizler için ve kıymetli dinleyicilerimiz için çok güzel eserler hazırlıyorsun.
2: Evet.
1: Bu hafta da yine Avni Anıl hocamıza ait birbirinden güzel eserleri hazırlamışsın. Sana
2: evet,
1: teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim.
1: Dilersen ilk iki eseri ben söyleyeyim.
2: Tabii tabii.
1: Tamam. Ben ilk olarak sizlere kader kime şikayet edeyim seni bilemem. Alnıma yazılmış yazısın, derinsin, silemem adlı eseri.

Bir seslendireceğim. Sizlerin de sevdiğini tahmin ediyorum kıymetli dinleyicilerimiz. Güftesi Sedat Ergüntuğ, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz bir eser. Yine ardından Hicaz bir eserle devam edeceğim. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait Bir Ateş.

0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, sizler için iki güzel eser seslendirdim.
1: Ağzına
0: Fakat
1: sağlık.
0: Ut'ta, çok teşekkür ederim Teoman'cığım. Ut'ta çok kıymetli TRT İstanbul Radyosu'nun Ut sanatçısı Oytun Uçar'a bir kez daha teşekkür ediyoruz.
1: Tebrik
0: Yaptığı güzel
1: ediyoruz.
0: taksim için teşekkürler. Şimdi sırada senden iki güzel eser dinleyelim
1: Evet.
0: diyorum Teoman'cığım.
1: İki güzel hüzzam şarkı
0: Evet.
1: Avni Hocamızın, Avni Anıl Hocamızın.
0: Evet.
1: Birincisi...

0: Çok bilinen, çok meşhur bir şarkısı. Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir. Ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir. Güfte Şahap Gürsel. İkinci şarkımızda sözler İlkan sana ait. Avni hocamızın tekrar hüzzam bir şarkısı. Şu yalan dünyayı aşksız geçirme.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli tambur sanatçısı Gökalp Yüzler'den Hüzzam makamına geçiş taksimini dinliyorsunuz.

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, Teoman'ın bu güzel icrasının öncesinde tambur sanatçımız Gökalp Yüzlüğe'ye teşekkürlerimizi
1: sunuyoruz.
0: Çok
1: teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Gökalp Yüzlüğe'ye.
0: Şimdi ben sizler için kıymetli dinleyicilerimiz iki adet eser seslendireceğim. Öncelikle Muhayyer Kürdi makamında bir eser. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan, bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda. Ve ardından Nihanet makamında bir eser seslendireceğim sizlere. Güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a, bestesi Avni Anıl'a ait. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı, görmem gözünün nuruna daldıkça sabahı. Muhayyer Kürdi makamına geçiş taksiminde TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli klarnet sanatçısı Ali Çeliksu'yu dinliyorsunuz.

0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, Hüzzam makamına geçiş taksiminde Ali Çeliksu'ya teşekkür ediyoruz. Sırada Teoman'cığım, dilersen senden evet. İki güzel eser dinleyelim.
1: Evet, iki Hicaz şarkı
0: dilersen
1: var
0: Ali
1: hocamızın.
0: Evet.
1: Birincisi, bir bakıp gözlerime her şeyi anlarsın ya demiş Ümit Yaşar Oğuzcan, güfte ona ait. İkincisi de, gözlerin kömür senin, bakışın ömür senin, güfte Cemal Atayman'a ait.
0: Evet, bu güzel eserlerin öncesinde yine TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli keman sanatçısı Umut Hoşgör'den Hicaz makamına geçiş taksimini dinliyorsunuz.

0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonlarına geldik. Dileriz sizler de bizlere eşlik etmişsinizdir, programımızı keyifli dinlemişsinizdir diye ümit ediyoruz. Sizlerle olmak her zamanki gibi çok güzeldi. Şimdi sizlere son bir eserle veda etmeden önce Keman Taksimi için Umut Hoşker'e öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sizler için son bir eser seslendireceğiz ve eserimize geçmeden önce sizlere veda etmek isterim. Programımızı sonlandırırken sunmak isterim. Ben Semra Karakuş, kıymetli ses sanatçısı arkadaşım Teoman Volkan Özselçuk ile birlikte TRT Name'de bize ayrılan yaklaşık bir saatlik zaman dilimini sizlerle paylaştık. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, tonmeisterimiz Mehmet Sungur, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca bugün bizlerle birlikteydi. Ve bizlere eşlik eden TRT İstanbul Radyosu'nun çok kıymetli esas sanatçıları, kemanda Umut Hoşgör, violonselde Özgür Özgüler, kanunda Funda Suyur, utta Oytun Uçar, tamburda Gökalp Yüzler, neyde Kutsal Göktürk, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazıyla Muhammed İzgi bizlerle birlikteydi. Bir başka stüdyo namede buluşmak üzere, sevgiyle kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Milli İstihbarat Teşkilatı siber casuslara yönelik bir operasyona imza attı. MİT koordinesinde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılıma operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şirket bir yandan kişisel verilerin korunması konusunda hizmet verdi, diğer yandan kişisel bilgileri sızdırdı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkati çekti. Amacımız terörü ülkemizin gündeminden bütünüyle çıkarmak dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Bakan Güler, dünyada etkisi giderek artan bir Türkiye olduğunu vurguladı. Mersin'de Ailem Güvende operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden 28'i tutuklandı. Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen ve fuhuşa teşvik edici paylaşımlarda bulundukları belirlenmişti. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyedeydi. Belediye işlemlerinde rüşvet karşılığı usulsüzlük yapmakla suçlanan zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümler ve olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa raporlanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığı ile mücadelenin en büyük öncelik olduğunu söyledi. Seçim sürecinde de dezenflasyondan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Bakan Şimşek, Bloomberg HT Habertürk ortak yayınında soruları yanıtladı. Bütün kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşı en az enflasyon kadar artacak, dedi. TOKİ 47 ildeki 405 arsayı açık artırmayla satışa sunacak. 10 milyar 780 milyon liranın üzerinde bedel biçilen arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 1 milyon 768 bin metrekareyi aşıyor. Alıcılar %25 peşinat ve 48 ay vade ile arsa sahibi olabilecek. Bazı taşınmazlarda peşin alıma %15 indirim uygulanacak. Et ürünlerinde yeni standartlar devreye girdi. İlgili tebliğde değişikliğe gidildi, yeni standart getirildi. Bu kapsamda kıymaya, soya veya nişasta karıştırılamayacak, dönerin içeriği açıkça yazılacak. Yeni uygulamanın detaylarını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı, yeni uygulamayla birlikte sofralara gelen her lokmanın güvenilir olması için denetim ve düzenlemelerin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkati çekti. Soykırımcı İsrail, Gazze'de çadırlara saldırı düzenledi. Biri çocuk, iki Filistinli hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler, Gazze'de saldırılarda hasar alan ve çökme riski olan 400 bina bulunduğuna dikkat çekti. Barınma ihtiyacının acilen karşılanması çağrısını yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalcilerin zulmü devam ediyor. Washington-Tahran hattında gerginlik sürerken İran'la ilgili eylemleri nedeniyle ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in azine yönelik tasarı sunuldu. Tasarının geçme ihtimalinin çok düşük olduğu ifade ediliyor. ABD Temsilciler Meclisi, İran'a saldırıların durdurulmasını hedefleyen savaş yetkileri tasarısını da onayladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın kendisini ve batılı hedefleri hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini iddia etti. Zelenski, Moskova'nın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi. Sahada da hareketlilik devam ediyor. Rusya iki kente saldırdı. Ukrayna'da Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu. Tesiste yangın çıktı. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.

0: Müzik keyfi.
1: TRT Name.
2: Mahmut Bilkin'in yönettiği Acem Kürdi faslını sunuyoruz. Programın ara taksimini Utla Necmettin Gülfidan, Kemal'la Mehmet Düzağar birlikte yapacak.

0: Mahmut Bilgin'in yönettiği Acem Kürdi faslını dinlediniz.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi için FETÖ incelemesi başlatıldı. Dizide Kaşif Kozinoğlu ve ölümüne atıf yapılan bölümler ve olası FETÖ mesajları bilirkişi tarafından incelenerek savcılığa sunulacak. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, dizinin 3 senaristinin ifadeleri alınmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Kurumsallaşma süreci tamamlandıktan sonra daha somut adımların atılacağı mesajını verdi. Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırıları karşısında Suudi Arabistan'ın yanında olduğumuzu açıkladık, Mekke İttifakı'nın ruhuna göre davranıyoruz dedi. Hakan Fidan, Suriye'yi istikrarsızlığa sürükleme potansiyeli en yüksek tehdidin İsrail olduğuna da dikkat çekti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, PKK'nın farklı isimlerdeki yapılanmaları ve bölgedeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini takip ettiklerini söyledi. İranlı mevkidaşıyla görüşen Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Sürece karşı çıkan örgüt üyelerinin İran'a geçebileceği ve örgütün İran içinde daha etkin olabileceği uyarısında bulundu. CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük suçlamasıyla açılan ceza davası 21 Ekim'e ertelendi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyedeydi. Belediye işlemlerinde rüşvet karşılığı usulsüzlük yapmakla suçlanan zanlılardan 29'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kamu personeli seçme sınavına Şanlıurfa'da giren 392 aday için yeni sınav kararı verildi. ÖSYM'nin incelemesi sonucunda 22 salonda mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. 392 aday için eşdeğer sınav yapılacak. Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku için süren soruşturma derinleşiyor. 7 ilde düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin sorgu işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 38'e yükseldi. Soruşturmanın kilit isimlerinden olan Umut Altaş'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden iade süreci ise devam ediyor. Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin bulunması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili açılan soruşturmadaysa 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ailenin 4 çocuğu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde koruma altına alınmıştı. Sivas Valiliği de Büşra bebeğin kaybolması ile ilgili her türlü ihtimalin titizlikle araştırıldığını açıkladı. Washington-Tahran hattında gerilim sürüyor. İran, Hürmüz Boğazı'nda bir ABD İHA'sını daha düşürdüğünü duyurdu. Tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Arakçı Çin'e gitti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise İran'la ilgili kararları sebebiyle Savaş Bakanı Hegseth'in azledilmesi için Temsilciler Meclisi'ne tasarı sunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. O uyarıya göre Ankara, Eskişehir, Antalya, Denizli ve Çorum'un da aralarında bulunduğu illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kısa süreli fırtına öngörülüyor. Ve 3 büyük il Ankara ve İstanbul'da yarın ve cuma sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İzmir'in doğu kesimlerinde de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Ankara'da en yüksek sıcaklık 23, İstanbul'da 26, İzmir'de ise 30 derece olacak. Haberleri dinlediniz.

Evet efendim, iyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Bu akşam tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Tuğba

Altay ve ben Alper Diler birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat sizlerle birlikte olacağız. Programımızın başında belirtmek isterim, sizlere hatırlatmak isterim. Programımızın tekrarı bu gece saat 12'de ve cumartesi günü saat 18.05'te yine sizlerle birlikte olacak. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, klarinette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Efendim, bugün programımıza Veli Dede'ye ait Hicaz Humayun Peşrevi'nin bir bölümünü kıymetli sazende dostlarımın icrasıyla dinledik ve onu mütakiben Şevki Bey'e ait bir Hicaz şarkıyı sizlere icra etmeye çalıştım. Affeyle suçum ey Güliter, başıma kalkma dedim. Şimdi söz ve müziği Udi Hrant'a, yani Hrant Kenkikoğlu'na ait çok güzel bir Hicaz eseri sizlere sunmaya çalışacağım. Gel Nazlı Güzel, bana can ver gülüşünle.

0: TRT Name.
1: Woody Grant'ın bu muhteşem şarkısından sonra şimdi yine bir usta bestekara geçiyoruz, Mısırlı İbrahim Efendi'ye. Mısırlı İbrahim Efendi'nin çok bilinen, çok güzel bir şarkısı, Hicaz eseri. Beni sev, ruhumu sar, kalbime yaslan beni sev, ne olur gönlüm avunsun diye bir an beni sev.

Evet efendim, Mısırlı İbrahim Efendi'nin bu muhteşem şarkısından sonra yine Hicaz makamında çok güzel bir eserle devam etmeye çalışacağım programa. İnşallah keyifli gidiyordur, repertuarı beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla her hafta söylediğim gibi özenle hazırlamaya çalışıyorum. Sizlerin de sevdiği şarkılara yer vermeye çalışıyorum. Güftesi Aşık Şemri'ye, bestesi Haydar Telhüner'e ait çok güzel bir Hicaz Uzal eser. Hüsne güvenme ruhim ahım, niceler bu tarzı revişten geçti diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, bu güzel Hicaz eserden sonra yine Hicaz makamının kilometre taşlarından bir şarkı gelecek. Şimdiki eseri Profesör Doktor Alaaddin Yavaşçı rahmetli hocamız da bize aynı şekilde aynı güfteyle geçmişti. Ne yazık ki güftenin bazı yerlerinde ufak tahribatlar olabiliyor tabii ki. Öyle günümüze kadar geliyor ve kulağımızda da öyle kalıyor. Ama doğrusunu okumaya çalışacağım sizlere. Beste Saadettin Kaynağı'na ait, Güfte Vecdi Bingöl'e ait güzel bir film şarkısıdır aynı zamanda bu eser. Engin de yavaş yavaş günüm minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu diyeceğiz.

Evet efendim, inşallah evlerinizde, arabalarınızda bizi keyifle dinliyorsunuz. Şimdi bir fantazi bir eser okumaya çalışacağım. Yeşilçam filmlerinde de dinlediğiniz bir şarkı. Beste İsmet Nedim'e ait, güfte Mehmet Erbulan'a ait. Ankara Radyosu'nun kıymetli çalışanıydı rahmetli Mehmet Erbulan. Ona da rahmet diliyorum. Bu eseri sesimizi sizlere duyuran Mutlu Hiç Yılmaz'a, babasına, kıymetli eşine, çocuğuna, ailesine gönderiyorum. Tuğba ve ailesine gönderiyorum. Tolga Önbaşı'nın ailesine gönderiyorum. Çünkü onlar sizlere, bizlerin sesini sizlere ulaştırmasa bizim yaptığımız iş inanın çöp olur. Ben teşekkürlerimi sunuyorum hepsine. Bir kere baktın, kalbimi yaktın, yalnız bıraktın, kalpsiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Hicaz makamına kalpsiz eseriyle son verdik. İnşallah kalpsiz olmayalım tabii ki. Hep vicdanlı, insaflı insanlar olalım. İyi insan olmaya gayret gösterelim, ahlaklı olalım. En önemlisi o. Şimdi Hicazkar makamına geçeceğiz. Hicazkar makamının çok özel ve güzel eserlerinden birini ben, bizi şu an radyosu başında dinleyen, benim çocukluğum, birçoğumuzun çocukluğunun hatta illüzyonisti, sihirbazı Sermet Erkin'e armağan etmek istiyorum bu şarkıyı. Çünkü bugün kendisiyle telefonda da görüştük, sağ olsun, çok nazik ve kibarca beğenilerini dile getirdi. Ben de kendisine bu Hicazkar eseri armağan edeceğimi söz verdim. Hem kendisine hem de ailesine armağan etmek istiyorum. Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri diyeceğiz.

Evet efendim. Selahattin Pınar okuyunca şöyle insanın kalbi, aklı başka yerlere gidiyor gerçekten. Çok hissiyatlı, çok önemli bir bestekar. Allah gani gani rahmet eylesin. Gerçekten her şarkısı özel, her şarkısı güzel. İcrası, okunması, çalınması da zevkli, keyifli eserler. Şimdi yine Selahattin Pınar'dan şimdi kaynağa geçiyoruz. Saadettin kaynağı. Güfte Reşat Bilgin'e ait yine Hicazkar bir şaheser okumaya çalışacağım. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir diyeceğiz.

0: TRTname.
1: Evet, zaman su gibi akıyor. Çok hızlı gerçekten şarkılarımızı inşallah çok güzel eserler hazırladım. Yetiştirmeye çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Yine Saadettin Kaynağ'ın Hicazkar makamında hepinizin de kulağında olan çok güzel bir eseri Güfte, Fuat Hulusi Demirel'liğe ait. Çözmek elimde değil gönlümü senden kadın. Benim sana bağlanan sen beni bağlamadın.

Evet, Saadettin Kaynağ'ın bu muhteşem eserini de sizlere sunmaya çalıştım. Şimdi Muhlis Sebahattin Bey'in çok güzel bir Hicazkar eserini okumaya çalışacağım. Bu bir tiyatro eserinde de okundu, hatta birçok kez okundu. O yıllarda da bu eserle beraber Ayşe oyunu sergilendi. Onun için zaten yazıldı. Oturmuş testi elinde çeşme taşına, oyalı Yemen'i sarmış Ayşem başına diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Biz üzgünüz çünkü daha böyle uzun olmasını diliyoruz ama zamanımız bir saat. Şimdi sizlere yine Hicazkar makamında güzel bir şarkı okumadan önce program kapanışında sizlere yapmak istiyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, klarnette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Tuğba Altay, ton masterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler son bir eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz.

İstanbul'dan merhabalar efendim. TRT Name'ye hoş geldiniz. 16 Eylül çarşamba akşamı, haftanın da ayında tam ortasındayız. Birçok şeyin de başladığı aydayız, Eylül'deyiz. Hem okullar açıldı hem de çok yoğun bir hafta. Yazdan kalan günlerde yavaş yavaş sona eriyor. Zira yağmurlu bir İstanbul akşamından selamlıyoruz sizleri. Akşamın sesine hoş geldiniz efendim. Ben Tayfun Öçal sunucunuz bu akşam. Yapımcımız Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ile birlikteyiz. Kıymetli sanatçılarımızın çok güzel eserleriyle 2 saat boyunca canlı yayında radyolarınızda olacağız. Gecenin ilk şarkılarını sizlere armağan ederek başlayacağız. İlk eserimiz Yıldırım Bekçi'den olacak. Gönülden sevelim birbirimizi diyecek sanatçımız. Ardından Bilge Pakalınların sesinden Anlat Bana Gül Goncası, Gördün Mü Dikensiz dinleyeceksiniz.

Akşamın Sesi devam ediyor efendim. TRT Name'desiniz. Şimdi Nihavend şarkılarımıza geçiyoruz. Önce Ziya Taşkent gelecek mikrofona. Bestesi Erdoğan Berker, güftesi Mehmet Erbulan'a ait eseri seslendirecek sanatçımız. Aşkın mevsimi olmaz. Bunu herkes bilmeli.

Sen misin aşk bağımda ılgıt ılgıt esen rüzgar? Sema Önder'den dinledik Nihavend eseri. Bestesi Çetin Seçkiner, güftesi Leman Subaşı'na aitti bu şarkının. Şimdi Taner Şener gelecek mikrofona. Kendi bestelediği, güftesi Seyhan Girginer'e ait bir başka Nihavend eseri seslendirecek sanatçımız. Zambak zamanı geldi.

Serap Mutlu Akbulut'tan Çalıntı Rüya yorumu dinledik efendim. Bu eser bestesi Mustafa Yücel, üftesi Aytül Dinler'e ait bir şarkıydı. Saatlerimizde 19.28 oldu. Akşamın sesi Nihavent Eserler'le sürüyor. Şimdi bestesi Mahmut Oğlu ait bir eser dinleyeceğiz. Şarkının güftesi Tevfik Turan Atasever imzası taşıyor. Samime Sanay seslendirecek. Şu kalbimin atışında.

Zekai Tunca'dan çok hoş, eğlenceli bir nihavend eser dinledik efendim. Sanatçımız kendi bestelemişti bu eseri. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait bir şarkıydı. Bin dereden sular getirme. Nihavend eserlerden şimdilik sonuncusunu dinleyeceğiz. Daha sonra yeniden döneceğiz nihavend makamına efendim. Bu eser bir Erdoğan Berker bestesi. Güfte Özdemir Kiper'e ait, Turhan Özek seslendirecek. Yalnızlık yok etmeden.

Muhayyer Kürdi makamının en sevilen eserlerinden birini dinledik Seçil Heper'den. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. Mustafa Seyran'ın yazıp bestelediği bu şarkının ardından şimdi Kürdi makamında çok sevilen ve bilinen bir eseri dinleyeceğiz. Emel Sayın gelecek mikrofona. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Yalçın Benlican'a ait o eseri seslendirecek. Üzüldüğün şeye bak.

Neredesin bilmiyorum, ne çok özledim seni. Gönül Şenay'dan dinledik Alaaddin Şensoy'un yazıp bestelediği Hicaz makamındaki eseri. Ve şimdi Hicaz şarkılar dinleyeceğiz, onlardan biri daha. Celal Abacı geliyor mikrofona, kendi bestelediği güftesi Mehmet Erbulan'a ait eseri seslendirecek. Sensiz geçen seneler, neler çektim ben neler.

Acaba aşık mıyım diye sordu Cemile Uncu. Hicaz makamındaki bu eserin bestesi, Suat Yıldırım güftesi Sami Derin Tuna'ya aitti. Bu şarkıdan sonra yeni saatimize de girmiş bulunuyoruz efendim. Saatlerimiz 8'i geçti, akşamın sesinde yeni bir saate başlıyoruz. Şimdi Nihavend makamına yeniden döneceğiz. Belgin Gök gelecek mikrofona. Beste ve güftesi Osman Babuşçu'ya ait eseri seslendirecek. Şu felek yüzüme gülmeyi versin.

bu akşamın Hüzzam makamındaki tek eserini dinledik. Hasan Eylen'den Sevgi Çiçekleri Açtı Bu Mevsim. Bestesi Murat Kadir Gök, güftesi Halil Soyuer'e aitti bu eserinde. Yeniden Yuhavent şarkılara dönüyoruz. Şimdi Rengin Uyar Ökten bizlere bir Nihavent eser seslendirecek. Bu şarkının bestesi Saadettin Öktenay, güftesi Turgut Yarkent'e ait. Tac olsan başıma takmayacağım.

Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Ahmet Özhan'dan dinledik efendim. Bestesi Avni Anıl, güftesi Rüştü Şar'da ait unutulmaz Hicaz eseri. Saatler de aynı şekilde akıp gidiyor. 20:20 oldu. Son 40 dakikaya girdik akşamın sesinde. Şimdi Yusuf Nalkesen'in o unutulmaz Hicaz eserini Mediha Şen Sancakoğlu seslendirecek. O ağacın altı desek gerisini zaten sizler getirirsiniz efendim.

kalktı yerden. Gözlerin doyuyor gecelerime. Gözlerin doyuyor gecelerime. Gözlerin doyuyor gecelerime.

silmez suları pınarlarından, öptüm o ıslak dudaklarından.

Her akşam güneşin battığı yerden gözlerin doğuyor gecelerime. Yine bir Yusuf Nalkesen bestesiydi ama güfte Halit Çelikoğlu'na aitti efendim bu güzel Uşak makamındaki eserde ve biz Zeki Müren yorumuyla dinledik. Sırada yine Uşak makamında bir başka eserimiz var. Beste Ali Şen Ozan, güfte Süleyman Beşoğlu'na ait. Hülya Sözer seslendiriyor. Kaç yıldır hasretiz birbirimize.

ki gurur dedi sanatçımız, bestesi Aydın Tekindor'a, güftesi Aşkın Tuna'ya ait bir güzel eserdi. Sırada Uşak makamında bestesi Zekai Tunca, güftesi Cemal Safi imzası taşıyan bir eser var. Ayşe Tunalı seslendirecek. Haklısın ne kadar üssen de beni.

Biricik sevgilimsin dedi Ayşe Taş. Bestesi Metin Everest, güftesi Sadık Atay'a ait Tahir makamında bir eserdi. Akşamın sesinde artık son şarkılarımız. Onlardan biri Kürdili Cazker makamında bu akşamın ilk eseri aynı zamanda. Seçil Başer seslendirecek bu şarkıyı. Bestesi Baki Duyarlar, güftesi Gonca Gül'e ait. Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim?

Yıldırım Gürses'ten dinledik. İpek saç savrulmaz mı? Bestesi sanatçımızın kendisine, güftesi Mustafa Sevilen'e ait Muhayyer Kürdi makamında bir şarkıydı ve bu akşamki Akşamın Sesi programının da sonunu getiren eser oldu efendim. Mikrofon başında ben Tayfun Öçal, yapımcımız Melek Hancı ve teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ile birlikte bu akşamı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Siz sevgili Name dostlarına veda eserimizi Ayfer Er seslendirecek bu akşam. Muhayyer Kürdi makamında bir potpuri dinleyerek vedalaşacağız sizlerle ama yarın akşam aynı saatte burada olacağız efendim. Name ile kalın.

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Ruhumu ısıtacaksın sıcak nefesine, muhtacım. Muhtacım, muhtacım.

Merhaba sevgili TRT Name dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu TRT Name stüdyolarından yayınlanan Gül Zamanı programındasınız. Bana refakat eden kıymetlilerim Kanun'la İsmail Karaşin, Viyolonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci ve ben Gül Yazıcı hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve ton masterimiz Mehmet Sungur da bu akşam bizlerle. Çarşamba akşamlarının bize ayrılan bu yarım saatlik zaman diliminde sizler için seçtiğim eserleri seslendireceğim. Programın başında sevgili Filiz Çatıroğlu'nun sesinden Hicazkar bir eser dinlediniz. Neredesin, nerede acep, gamla bıraktın da beni. Aradım, çok aradım, ah a gözüm nuru seni. Güfte bilinmiyor, beste Leyla Saz'a aitti. Musiki çevrelerinde Dil Hayat Kalfa'dan sonra ikinci önemli kadın besteker olarak anılmış Leyla Saz. Yazdığı şiirlerde de devrinin şairleri arasında şöhret bulmuş ama bestekarlığının şairliğinden üstün olduğu kabul edilmiş o zamanlar. Programa İsmail Karaşin'in yapacağı taksimle devam edeceğiz. Ardından Sadi Hoşses'in Kürilicazkar makamındaki şarkısını dinleyeceksiniz. Geçti ömrün nevbaharı, bülbül olmuş neyleyim? Bahçeler hep lale, sümbül, gülle dolmuş neyleyim? Zevki canan olmayınca bade bolmuş neyleyim? Huslatı yar olmayınca ben hayatı neyleyim? Güfte Nahit Hilmi Özeren.

Cinüçen hocamın sevdiğim bir Kürilici asker eseri var. Onu okuyacağım şimdi. Güfte Feyzi Halıcı'ya ait. Şavkımısı sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı. Çırıl çırıl ötelerde bir güzel, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.

Muhlis Sabahattin Ezgi'nin Hicazkar şarkısını seslendireceğiz şimdi. Neden gücendin sen bana? İsmail Karaşı'ndan bir Taksim rica ediyoruz.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in TRT'deki koleksiyonundan yazılan bir nota var önümde. Cüneyt Kosal Hoca yazmış. Bu notayı da bana Aytaç Ergen ulaştırdı. Aldı gönlüm bir

Programın son eseri Beste ve Güftesi Neveser Kökteş'e ait Hicazkar şarkı. Gül dalında öten bülbülün olsam, ötsem yanık yanık gönlüne dolsam.

Bir Zamanı programının bu akşam da sonuna geldik kıymetli dinleyenlerimiz. Bana refakat eden arkadaşlarım Kanun'la İsmail Karaşin, Violonsel'le Özgür Özgüler, Tambur'la Pelin Değirmenci'ydi. Yayın ve yapımda emeği geçen Sevilay Tunalı ve ton masterimiz Mehmet Sungur'du bu akşamda. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Çiğdem Yarkın.
1: Ben İncila Bertu.
0: Sizlere TRTName İstanbul stüdyolarından sesleniyoruz. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz.
1: Evet, bugünkü programımız hatıralardan oluşuyor
0: Ay, bayılırım
1: Çiğdemciğim.
0: hatıralara.
1: İlki de ilginç. Sadi Işılay'ın oğlu Yavuz Işılay geçenlerde, yani birkaç ay evvel, önemli değil, sosyal medyada paylaşmış bu hatırayı. Kendisine minnettarım. Sen de dinleyince göreceksin ne kadar özel bir hatıra olduğunu.
0: Dinliyorsa buradan selamlarımızı, sevgilerimizi
1: İnşallah.
0: gönderelim.
1: Gerçi yurt dışında yaşıyor galiba. Dinleyenler iletsinler.
0: Evet.
1: 50'li 60'lı yıllarda Etiler'de oturuyorlarmış. Etiler'in sokaklarında gözleri görmeyen, elinde teneke, limon satan Limoncu Hasan diye biri varmış. Limoncu Hasan'ın özelliği çok iyi Türk musikisi söylüyor olmasıymış.
0: Allah Allah, limoncu.
1: Limoncu Hasan. Ve sokaklarda oturanlar hem limon alırlar hem de onun söylediği şarkıları dinlerlermiş. Tabii ki Sadi Işılay da bunlardan biriymiş. Hatta Sadi Bey ile birbirlerini o kadar severlermiş ki, mesela Sadi Bey terasta oturuyorsa hemen çağırırmış Limoncu Hasan'ı, beraber müzik yaparlarmış.
0: Ay,
1: O kadar da
0: şahane.
1: muhabbetleri var.
0: Çok güzel.
1: Biri taraftan Şerif Muhittin Targan ile Safiye Ayla, ki dinleyicilerimiz mutlaka biliyorlardır, bu özel çift de onlara çok yakın otururmuş. Şerif Muhittin Targan,

0: yaparlarmış. Müzik yaparlarmış.
1: Ay.
0: İşte keman, lavta ve tambur ile.
1: Işınlanmak istedim ben o.
0: Evet, değil mi? Hakikaten öyle geçiyor insanın içinden.
1: Evet.
0: Bir gün yine öyle bir gün üçü müzik yapıyorlar. O kadar güzel yapıyorlar ki ben bile anlıyorum diyor çocuk olduğu halde öyle demek istiyor. Bir de bakıyor ki sokaktan Limoncu Hasan geçiyor. Hemen fırlıyor. Gel bak diyor bizim evde müzik var. Sen de tenekeni al gel. Çünkü tenekesini vurma saz gibi kullanıyormuş. Gözü de görmüyor ya. Alıyor onu salona. Onlar müzik yapmaya devam ediyorlar. Bu da ritimle
1: Eşlik ediyor
0: eşlik ediyor.
1: onu.
0: Ama kim olduklarından haberi
1: Bilmiyor.
0: yok. Ve bu adam aynı zamanda müzisyenleri çok yakından biliyor. Radyo var ya.
1: Ha, seslerinden filan da anlama. Safiye Ayla da orada değil mi o sırada?
0: Yok, Safiye
1: Değil.
0: Ayla'dan bahis yok. Üç
1: Ha,
0: tane
1: o zaman
0: sazende.
1: evet. Sazende'den
0: Onların
1: anlamamıştır.
0: sesinde nereden bilecek duysa bile. Ve ayrılırken diyor ki sen kimlerle çaldın biliyor musun? Şerif Muhittin, Mesut Cemil ve Sadi Işılay'la
1: Allah Allah.
0: fenalık geçiriyor.
1: Ay, olmaz mı?
0: Onların yanında ben ne, nasıl oldu da bunu? Böyle şahane bir hatıra. Ve
1: Harika.
0: bunun devamında da şey yapıyorlar, doğaçlama yapıyorlar, Taksimler kıyamet. Sonra da oturup tavla oynayıp eğleniyorlarmış bu üç değerli müzisyen.
1: Ay, çok güzel
0: Böyle çok
1: bir
0: güzel bir hatıra için
1: ortam.
0: Yavuz Bey'e tekrar teşekkürlerimi
1: Evet.
0: sunuyorum. Bu vesileyle Şerif Muhittin Targa'nın Ferah Feza Saz Semaisini, İzzettin Ökte Tambur, Hadiye Ütügen Viyolonsel, Fahire Fersan Kemençe, Enise Can Keman ve Yorgo Bacanos Udu'yla dinleyelim.

0: Şerif Muhittin Targa'nın Ferah Feza Saz Semaisini dinledik. İncil ablacığım, şimdi ben de istersen Münir Bey'in Gaspar Casado'yla ilgili bir anısını anlatayım dinleyenlerimize. Gaspar Casado, Pablo Casals'ın öğrencisi. Evet. 1948 Şubat'ında ilk kez konser vermek üzere İstanbul'a gelmiş. Farklı kültürlere meraklı, mahcup ve sempatik bir cellist imiş kendisi. 2 ve 9 Şubat'ta Ferdi Stadtzer eşliğindeki resital ve 5 Şubat'ta da Cemal Reşitre yönetimindeki konservatuar orkestrasıyla bir konser verecekmiş. Daha sonrasında Ankara'ya geçecek. 10 Şubat akşamı Münir Nurettin Selçuk'un evine davetliymiş kendisi. Ertesi gün gazeteci Hıfzı Topuz'a anlattığına göre o gece Kemençevi, Niyazi Seyhun, Tamburi İzzettin Ökte ve Münir Nurettin'in sesinden büyülenmiş. Kemençe taksimini, yani şöyle bir tabir etmiş o atmosferi, geceyi. Kemençe taksimini dinlerken etrafımdaki her şeyin değiştiğini hissettim. O da kayboldu. Şark ve rüya alemine girdim. Öylesine sihirli bir atmosferdi ki rüya mı görüyorum acaba diye düşündüm. Sanki bir çölde yalnız yürüyordum. Müthiş bir anlatım.
1: Evet.
0: Geleneksel müzik çevresiyle tanışıklığı Casado ile Feyha Talay'ı bir araya getirecek. Feyha Talay da önceleri ilk tamburla başlamış sanırım. Evet, evet. Daha sonra violonsel çalmaya başlamış.
1: Evet.
0: Casals'a olan ortak hayranlıkları da kolay iletişim kurmalarını sağlamış. Tabii. Amatör piyanist ve klasik Türk müziği güfteleriyle meşhurmuş Feyha Talay'ın annesi Fatine Talay. Onunla ilgili öyküyü öğrenen sanatçı Feyha Talay'ın annesini ziyarete, mezarını ziyarete gitmiş. Çok büyük bir incelik. Türkiye'den ayrılırken de genç celliste beklediği müjdeyi vermiş. Bu müjde neymiş? Yaz aylarında İtalya'da ustalık sınıfı düzenleyecek. Onu da listesine almış.
1: Evet.
0: Feyha Talay'ı.
1: Evet.
0: Şimdi Alaaddin Yavaşça hocamızdan Feyha Talay'ın annesi Fatine Talay'a ait güftesi bir eser ve bence herhalde Alaaddin hocanın sesiyle çok meşhur olmuş bir eser.
1: Evet,
0: günümüze
1: evet.
0: Çok gelmiş bir eser, Zeki Arif Atargin'in bestesi. Bir nigah et kahrile, sen bakma Allah aşkına, sarı giyme ne olur, bir daha gül takma Allah aşkına. Sabah şarkıyı dinliyoruz.

Alaaddin Yavaşça'dan Güftesini Fatine Talay'ın yazdığı Zeki Arif Ataergin'in Sabah şarkısını dinledik. Son hatıramız da Refik Fersan'dan olsun. Atatürk'ün sofraları meşhurdu biliyorsun. O sofralar sadece yenip içilen değil, derin sohbetlerin olduğu, siyasetin, politikanın, sanatın konuşulduğu ve o konuların özel insanları, uzmanları tarafından konuşulduğu bir sofra. Bu arada Riyaseti Cumhur Fasıl Heyeti'nde olan Münir Nurettin Selçuk'la Refik Fersan da bu sofraların değerli sanatkarları. Onlar da müziklerini yapıyorlar. Bir akşam yine bir fasıl yapılacak. Hangi makam olduğu belli değil ama Atatürk diyor ki güzel fasıllar yapıyorsunuz, söylüyorsunuz. İşte başlıyor, her şeyi de bunu da biliyordu ya. İşte peşrevle giriyor, saz semaisiyle de bitiyor. O saz semaisi de hep aynı şekilde, aynı ifadeyle, aynı ritimle, aynı usulle başlıyor, bitiyor. Yani şöyle bir zeybek gibi bir şey havası olamaz mı? Başka değişik bir hava olamaz mı diye soruyor.

0: ara verilmiş oluyor. Hı-hı. İkinci defa mı yapılacak ya da her neyse. Hı-hı. Bir odaya çekiliyor Refik Bey.
1: Refik Dersan, evet.
0: Ve hemen artık kaç dakikada yaptıysa bir Nikris saz semaisi yapıyor. Bu musikiyi bilenler bilecek. Saz semailerinin son hanesi
1: semai usulünde semai olur.
0: Aksak evet. Semai usulünde olur. Hı hı. Ve oraya bir zeybek koyuyor.
1: Allah.
0: Ve herhalde yeniden müzik yapmaya girdiklerinde paşam diyor ben besteledim. Dinlemeyi arzu eder misiniz? Çalarken çok heyecanlanıyor Atatürk tabii. Beyler kalkın diyor. Hep beraber bu zeybeği oynamalıyız.
1: Allah Allah.
0: Ve işte o eserde, o Nikris Saz Semaisi de böylece ortaya çıkmış oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi dinleyicilerimize de bu eseri dinletelim.
1: Evet.
0: Kimden dinletiyoruz? Eserin sahibi başta olmak üzere Refik Fersan, Fahire Fersan ve Faize Ergin ki Fahire Hanım'ın kız kardeşi.
1: Evet.
0: O da piyanoyla eşlik ediyor.

0: Sizlere TRT İstanbul Radyosu Name Stüdyolarından seslendik. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz'dı. Bir sonraki programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hayat ve müzik.

0: CRC Name.
1: Yıldızlar Altında.

Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı, Udi Marco Çolakoğlu'nun bu hüzzam şarkısını Muazzez Abacı'nın sesinden, yorumundan dinleyerek başladık bu gece programımıza. Eserin başında bir bölümünü dinlediğimiz Hüzzam Peşrevi, Tamburi Büyük Osman Bey'e ait. Yıldızlar Altında programımızın

yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum size her gece olduğu gibi. Bu gece Hüzzam ve Buselik makamında eserler sunacağız size. Hüzzam makamındaki ikinci eser, Güngör Fahri Tüzün'ün güftesini yazdığı Cini Uçan Tanrı Korur'un bir bestesi. Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. İndirip yerlere, benden kaçırıp gözlerini, bana toprakları kıskandırarak geçti yine. Beni bir yırtıcı kuş sandı da ardında duyup, bürünüp yavru güvercinlerin ürkekliğine, görmeden geçti öperken ben ayak izlerini.

0: Sıradaki Hüzzam şarkımız yine güftesini Güngör Fahri Tüzün'ün yazdığı, yine Cini Uçan Tanrı Korur'un bir bestesi. Bu kez Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Ettiğin cevri bile kendime nimet bilirim. Küsemem bahtıma ben, sevmeyi kısmet bilirim. Eremem vaslına, lakin erebilsem de yine doyamam vuslatına. Kendimi hasret bilirim.
1: Ettiğin

Mimenşe'nin Hüzzam makamındaki şarkısını Alaaddin Yavaşça'dan dinleyeceğiz. Durmadan aksın eğer isterse her gün gözyaşım, hasretin madem ki olmuş en samimi yoldaşım.

Sıradaki eserimizi yine Alaaddin Yavaşçı'dan dinleyeceğiz. Süheyla Moray'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Hüzzam eseri. İnleyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem, hıçkıran kim böyle bestemle beraber pür elem?

Sırada yine Selahattin Pınar'ın yine Hüzzam makamında bir şarkısı var. Bu kez güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait ve Meral Uğurlu'dan dinleyeceğiz. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık. Seni ben nerede bulup yalvarayım? Eserin başında Sadi Işılay'ın kemanıyla yapacağı Hüzzam Taksim'i dinleyeceğiz.

Dinleyeceğimiz son Hüzzam şarkı Yesari Asım Arsoy'un bir bestesi. Güfte Fitnat Sağlığa ait. Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan sunuyoruz. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkınla ruhum solacaktır.

Yıldızlar Altında, Buselik makamında eserlerle devam ediyor. Hakan Talu'nun Tambur Taksimi'nin ardından Ahmet Rasim Bey'in güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Buselik şarkısını Filiz Şatıroğlu'ndan dinleyeceğiz. Dün gece bir bezmi meyde ah edip anmış beni. Varsın öğrensin nasılmış ah edip yad eylemek. Söz bu ya, bir başkasından çokça kıskanmış beni. Anlasın neymiş seven bir kalbi berbat eylemek.

Fehmi Tokay'ın Buse'lik şarkısı var sırada. Özdal Orhon'dan dinliyoruz. Aşkınla yanan kalbimi bilmez gibi durma. Gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma. Kalbin yolu ancak yine bir kalbe giderken, gözyaşlarımı nafile silmez gibi durma.

Şakir Ağa'nın Buse'lik eseri var sırada. Alaaddin Yavaşça'nın yorumundan sunuyoruz. Dün gece sen de ben derdimende oynarken ey mah attın perende. Ey Zülfü Zerrin gel etme temkin.

Sıradaki Buse'lik eserimiz Fehmi Tokay'ın bir bestesi. Güfte Melahat Akan'a ait ve solistimiz Recep Birgit. Geçti bahar, hazan erdi bu yerde. Deli gönül yine dertte, kederde. Şakamıyor bülbül artık seherde. Deli gönül yine dertte, kederde.

Güftesini Nahit Hilmi Özeren'in yazdığı, İsmail Baha Sürelsan'ın Buselik şarkısını Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Güle sor, bülbüle sor halimi, hicranımı dinle. Ağlarım şimdi seviştiğimiz o yerlerde seninle.

Sıradaki Buse'lik eserimiz, güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Buse'lik eser. Serap Kuzey'den dinliyoruz bu şarkımızı. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizler için seçtiğim son eser, güftesi ve bestesi Selahattin İçli'ye ait Buselik şarkı. Mülkiye Toper'den dinleyeceğiz bu son eserimizi. Bahara indi melekler, seni sordu mor çiçekler. Örüldü aşktan kafesler, güzel serçem neredesin? Güzel serçem neredesin? Hoşça kalınız.

0: SRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Evet efendim, iyi akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sizlere sesleniyoruz. Bu akşam tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, program yapımcımız Tuğba Altay ve ben Alper Diler birbirinden güzel eserlerle yaklaşık bir saat sizlerle birlikte olacağız. Şimdi stüdyomuza bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızı sizlere tanıtmak isterim. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, klarinette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke. Efendim, bugün programımıza Veli Dede'ye ait Hicaz Humayun Peşrevi'nin bir bölümünü kıymetli sazen

Ne dostlarımın icrasıyla dinledik ve onu müteakiben Şevki Bey'e ait bir Hicaz şarkıyı sizlere icra etmeye çalıştım. Affeyle suçum ey Güliter, başıma kalkma dedim. Şimdi söz ve müziği Udi Hrant'a, yani Hrant Kenklikoğlu'na ait çok güzel bir Hicaz eseri sizlere sunmaya çalışacağım. Gel Nazlı Güzel, bana can ver gülüşünle.

0: TRT Name.
1: Udi Hrant'ın bu muhteşem şarkısından sonra şimdi yine bir usta bestekara geçiyoruz, Mısırlı İbrahim Efendi'ye. Mısırlı İbrahim Efendi'nin çok bilinen, çok güzel bir şarkısı, Hicaz eseri. Beni sev, ruhumu sar, kalbime yaslan beni sev, ne olur gönlüm avunsun diye bir an beni sev.

Evet efendim, Mısırlı İbrahim Efendi'nin bu muhteşem şarkısından sonra yine Hicaz makamında çok güzel bir eserle devam etmeye çalışacağım programa. İnşallah keyifli gidiyordur, repertuarı beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla her hafta söylediğim gibi özenle hazırlamaya çalışıyorum. Sizlerin de sevdiği şarkılara yer vermeye çalışıyorum. Güftesi Aşık Şemri'ye, bestesi Haydar Telhüner'e ait çok güzel bir Hicaz Uzal eser. Hüsnü

0: TRT Name.
1: Evet efendim, bu güzel Hicaz eserden sonra yine Hicaz makamının kilometre taşlarından bir şarkı gelecek. Şimdiki eseri Profesör Doktor Alaaddin Yavaşçı rahmetli hocamız da bize aynı şekilde aynı güfteyle geçmişti. Ne yazık ki güftenin bazı yerlerinde ufak tahribatlar olabiliyor tabii ki. Öyle günümüze kadar geliyor ve kulağımızda da öyle kalıyor. Ama doğrusunu okumaya çalışacağım sizlere. Beste Saadettin Kaynağı'na ait, Güfte Vecdi Bingöl'e ait güzel bir film şarkısıdır aynı zamanda bu eser. Engin'de yavaş yavaş günüm minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu diyeceğiz.

Evet efendim, inşallah evlerinizde, arabalarınızda bizi keyifle dinliyorsunuz. Şimdi bir fantazi bir eser okumaya çalışacağım. Yeşilçam filmlerinde de dinlediğiniz bir şarkı. Beste İsmet Nedim'e ait, küfte Mehmet Erbulan'a ait. Ankara Radyosu'nun kıymetli çalışanıydı rahmetli Mehmet Erbulan. Ona da rahmet diliyorum. Bu eseri sesimizi sizlere duyuran Mutlu Hiç Yılmaz'a, babasına, kıymetli eşine, çocuğuna, ailesine gönderiyorum. Tuğba ve ailesine gönderiyorum. Tolga Önbaşı'nın ailesine gönderiyorum. Çünkü onlar sizlere, bizlerin sesini sizlere ulaştırmasa bizim yaptığımız iş inanın çöp olur. Ben teşekkürlerimi sunuyorum hepsine. Bir kere baktın, kalbimi yaktın, yalnız bıraktın, kalpsiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, Hicaz makamına kalpsiz eseriyle son verdik. İnşallah kalpsiz olmayalım tabii ki. Hep vicdanlı, insaflı insanlar olalım. İyi insan olmaya gayret gösterelim, ahlaklı olalım. En önemlisi o. Şimdi Hicazkar makamına geçeceğiz. Hicazkar makamının çok özel ve güzel eserlerinden birini ben, bizi şu an radyosu başında dinleyen, benim çocukluğumun, birçoğumuzun çocukluğunun hatta illüzyonisti, sihirbazı Sermet Erkin'e armağan etmek istiyorum bu şarkıyı. Çünkü bugün kendisiyle telefonda da görüştük, sağ olsun, çok nazik ve kibarca beğenilerini dile getirdi. Ben de kendisine bu Hicazkar eseri armağan edeceğimi söz verdim. Hem kendisine hem de ailesine armağan etmek istiyorum. Gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri diyeceğiz.

Evet efendim, Selahattin Pınar okuyunca şöyle insanın kalbi, aklı başka yerlere gidiyor gerçekten. Çok hissiyatlı, çok önemli bir bestekar. Allah gani gani rahmet eylesin. Gerçekten her şarkısı özel, her şarkısı güzel. İcrası, okunması, çalınması da zevkli, keyifli eserler. Şimdi yine Selahattin Pınar'dan şimdi kaynağa geçiyoruz. Saadettin Kaynağı. Güfte Reşat Bilgin'e ait yine Hicazkar bir şaheser okumaya çalışacağım. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir diyeceğiz.

bahtımın rengisin, bahtımın rengisin.

0: TRT Name.
1: Evet, zaman su gibi akıyor. Çok hızlı gerçekten şarkılarımızı inşallah çok güzel eserler hazırladım. Yetiştirmeye çalışacağız elimizden geldiği kadarıyla. Yine Saadettin Kaynağ'ın Hicazkar makamında hepinizin de kulağında olan çok güzel bir eseri Güfte, Fuat Hulusi Demirel'liğe ait. Çözmek elimde değil gönlümü senden kadın, benim sana bağlanan sen beni bağlamadın.

Evet, Saadettin Kaynağ'ın bu muhteşem eserini de sizlere sunmaya çalıştım. Şimdi Muhlis Sebahattin Bey'in çok güzel bir Hicazkar eserini okumaya çalışacağım. Bu bir tiyatro eserinde de okundu, hatta birçok kez okundu. O yıllarda da bu eserle beraber Ayşe oyunu sergilendi. Onun için zaten yazıldı. Oturmuş testi elinde çeşme taşına, oyalı Yemen'i sarmış Ayşem başına diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, programımızın ne yazık ki sonuna geldik. Biz üzgünüz çünkü daha böyle uzun olmasını diliyoruz ama zamanımız bir saat. Şimdi sizlere yine Hicazkar makamında güzel bir şarkı okumadan önce program kapanışında sizlere yapmak istiyorum. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım. Kemanda Ertuğrul Erhan, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, klarnette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Tuğba Altay, ton meisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler son bir eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından gönül dolusu selamlar, sevgiler sunuyoruz. Yepyeni bir güne yine en güzel şarkılarla merhaba diyeceğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlar. Biliyorsunuz geçmişten bugüne Farabi ve İbn Sina gibi İslam Türk bilginleri müziğin insan bedenindeki ve ruhundaki karşılıklarını incelemişler ve müziğin hastaların akli ve ruhi dengesini arttırmada da nedenli etkin olduğunu belirtmişler. Biz de bugün müzikimizin zengin makamsal yapısı içerisinde kalbinize dokunacak harika şarkılarla yanı başınızda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserleri sizler için paylaşacağız. Yayınımıza çok özel bir şarkıyla başlamak istiyoruz. Benim de söylemekten ve dinlemekten büyük keyif aldığım bir Mustafa Erses bestesi. Muazzez Abacı'yla 80'li yılların sonuna uzanıyoruz. Sanatçının 1989 tarihli Felek isimli albümünden albüme adını veren şarkıyı dinleyeceğiz. Bu sevilen eserin güftesini Nadide Buluç kaleme almış, makam Nihavend. Felek beni kul eyledi, yaktı yıktı kül eyledi, kırıp geçti aşk dalımı, vefasıza yol eyledi.

Aşk bu değil, yapma güzel. Sen insanı güldürürsün. Avni Anan'ın Gültesi Rüştü Şardağ imzalı Nihavend şarkısında İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Serap Kuzey bizlerle birlikteydi. Avni Hoca tabii ki yapmış olduğu eserlerle Türk müziğine büyük bir miras bıraktı. Biz de yeni nesil olarak bu mirası seslendirerek, sizlerle paylaşarak devam ettirmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. İnşallah gelecek nesillere de aktarmaya çalışacağız. Evet efendim, birlikteliğimiz devam ediyor. Yine nostaljik bir paylaşımla. Bu defa konuğumuz Yaşar Özel oluyor. Hem aşkı hem de yarım kalmıştı birkaç sade dizeyle böylesine etkili anlatan bir İrfan Özbakır şarkısına kulak vereceğiz. Nihavend Eser'in güftesi Ergun Evren imzalı. Hani yosun rengi gözlerin olacaktı senin, hani düşlerime gelecektin yağmurlu bir Nisan akşamında, hani ansızın dönecektin.

0: Şekip Ayhan Özışık'ın Nihavend eserini İzmir Radyosu sanatçılarından Lale Mumcu Başel seslendirdi. Bu kayıtta sanatçının güncel düzenlemelerle dinleyicisiyle buluşturduğu eserlerden biriydi. Efendim şimdi 90'lı yıllara uzanacağız. Zeki Müren'in sesiyle çok özel bir şarkıya kulak vereceğiz. İlk olarak 1991 yılında dinleyicisiyle buluşan ve bir seri olarak yayınlanan Zeki Müren Dünden Bugüne albümlerinden 6.sında yer alan Bir Kamran Yarkın şarkısı. Nihavend Esen'in güftesi Doğan Işık Saçan'a ait. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.
1: Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Rüzgarların önünde kuru bir yaprak gibi sürükleneceksin.

İlk olarak 1953 yılında Ankara Radyosu'nda profesyonel sanat yaşamına başlayan ve o yıllarda Ankara Devlet Konservatuvarı'nın hocalarından ders alan ve ilk planı da 1957 yılında Bir Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım başlığıyla yayınlayan değerli sanatçı Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Nihavend makamındaki Şekip Ayhan Özışık şarkısını seslendirdi. Bu şarkıyla günümüz daha da renklendi zannediyoruz ve nostalji rüzgarına devam ediyoruz değerli dinleyenler. Şimdi Behi Aksoy'a kulak vereceğiz. Bizi sesiyle, icrasıyla Yeşilçamlı yıllara götürecek yeniden. Gözlerin isimli 1996 tarihli albümde yayınlanan bir Saadettin Öktenay şarkısıyla dinliyoruz sanatçıyı. Nihavend eserin güftesi Turgut Yerkent'e ait. Tövbeler Tövbesi.

Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Belgıs Özener bir diğer adıyla Kırık Kalp isimli şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Beste ve güftesi Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamında bir eser. Tabii ki bu şarkı ülkemizin sınırları içerisinde çok sevilirken yurt dışında da çeşitli gruplar tarafından seslendirildi. Bunlardan bir tanesi de Amerikalı bir grup olan Pink Martini. Hatta 2014 yılında ülkemizi ziyaret ettiklerinde Belgıs Özener'i de sahnelerine davet etmişlerdi ve bu eseri beraberce seslendirmişlerdi. Tabii ki Türk müziğimiz çok zengin, makamsal bir yapıya sahip değerli dinleyenler. Bu anlamda da dünyadaki çeşitli grupların, alternatif müziklerle uğraşan grupların da çok dikkatini çekmekte. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bizler Türk müziğimizi yurt dışında da en güzel şekilde tanıtmaya ve Türk musiki sanatımızı dünya sanatları içerisinde yükseltmeye, parlatmaya devam edeceğiz. Şimdi gelin yine o güzel şarkılardan birine kulak verelim. Bir Şekip Ayhan Özışık şarkısında Ela Altın'ı dinleyelim. Biliyorsunuz Ela Altın sanat yaşamında 60 yılı geride bırakan bir efsane. Seslendirdiği eserlerle, başrolünde oynadığı filmlerle Türk milletinin gönlünde taht kuran bir sanatkar. Biz de kendisine sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz ve bu güzel Rast şarkıyı onun sesinden dinliyoruz. Belki bir sabah geleceksin, lakin vakit geçmiş olacak.

Bahar gelir, bülbül öter, yârim gözlerimde tüter. Gülden Sarı Kahya, dramalı Hasan Asgüler'in Rast şarkısını seslendirdi bizlere. Rast makamındaki eserlerle zaman yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi İzmir Radyosu'na uzanıyoruz. Selim Öztaş'ın 2002 yılında seslendirmiş olduğu bir Necip Mirkelamoğlu şarkısına kulak veriyoruz. Bu şarkıda hepimizin çok bildiği, aşina olduğu bir eser ve zannediyoruz özellikle nakarat bölümünde hep birazdan sizler de seslendireceksiniz. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem.

Özellikle 80'li ve 90'lı yıllara yapmış olduğu albümlerle ve sahne çalışmalarıyla damga vuran ve ilk profesyonel yaşamına 1966 yılında Ankara Radyosu'nda başlayan değerli sanatçı Hülya Sözer'i dinledik. Kalbim Seni Özler diye seslendi sanatçı, dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısıyla. Birlikteliğimizde şimdi Zeki Duygulu'nun Uşak eserinde kıymetli sanatçımız Sami Aksu bizlerle birlikte olacak. Selam vermeden gelip geçersin, mahzun kalbimi delip geçersin diyecek.

Yanakların çiçektir, gönlün bir kelebektir. Kalbin sana petektir, sen de onun balı ol. 1970'lerin sonunda Müzeyyen Senar tarafından da seslendirilen bir Saadet'in kaynak şarkısında Samime Sana'ya kulak verdik. Dinlediğimiz Uşak makamındaki şarkının güftesi Reşat Özpirinççi imzalıydı. Evet, programımıza devam ediyoruz değerli dostlarımız. Uşak makamının kardeş makamlarından biri olan Hüseyini makamında bir eser dinleyeceğiz. Mehmet Bitmez'in güftesi Uğur Gül'e ait şarkısında Faruk Tınaz'ı ağırlayacağız. Sanatçının 1991 tarihli şarkısını paylaşıyoruz sizlerle. Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktın, veda ederken bana ömrümü çalan yıllar.

Hareketli bir Uşak Türküde Nusret Yılmaz'ı konuk ettik. Sanatçının bu kaydı 2014 yılında yayınlanan solo albümünde yer alıyordu. Biz de keyifle paylaştık efendim. Yine günümüz renklendi bu harika yorum ve harika eserle. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınımızın şimdiki bölümünde Hicaz makamında şarkılarla sürdüreceğiz yolculuğumuzu. Ve Türk musikimizin ustalarından biri Vedat Çetinkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçının güftesi

Aşkın Tuna'ya ait olan Hicaz makamındaki bestesini dinleyeceğiz beraberce. Bu dinleyeceğimiz eser Vedat Bey'in 2018 yılında yayınlanan ve 2 CD'den oluşan Altın Şarkılar isimli albümünde de yer alıyor. En güzel duygularım, gençliğim, umutlarım, geçip giden yıllarım, sen bendeki her şeysin.

Güncel eserlerle programımıza başlamıştık. Melahat Gülses'ten dinlediğimiz bu şarkıda sanatçının 2003 yılında yayınlanan Hüznün Hikayesi isimli albümünde yer almaktaydı. Güfte Hüsamettin Olgun, beste Şahin Çangal imzalıydı. Bir lodos gibi esti sevgin gönlüme. Ne varsa alıp gitti, sevgiden başka dedi sanatçımız. Şimdi ise 1997 yılında bir mola verelim. Zekai Tunca'nın Vazgeçilmez Bir Sevdayı konu aldığı Hicaz şarkısını dinleyelim. Beste ve güfte yine sanatçımıza ait. Akşamları aklım ayırır bizi, hayırlısı neyse olsun derim. Sabaha varmadan bir sızı, hayrını şerrini görmez gözlerim.

Sevdanın son bir durağı var mıdır, yoksa kimileri için sevda sonsuz bir yolculuk mudur bilinmez. Ancak Hasan Eylen'in 2013 yılında yayınlanan Hüzün albümünde Halil Gürdal İnan'ın bestesi ve Vural Şahin'in güftesiyle sanatçı bize sevdanın yolunda son durağımsın dedi. Yıllarca bıkmadan gelirim sana diye ekledi ve en sonda bir ömür boyu mutluluklar diledi. Evet efendim, güzelliklerle veda edebilmek de en büyük erdemdir diyoruz ve yine sevdaya dair özel bir şarkıya kulak veriyoruz. Bir Saadettin Öktenay bestesine. Hicaz makamındaki dinleyeceğimiz bu eserin güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait. Gönül Yazar'ın 1993 tarihli Kırmızı Gül'ün Alıvar isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Yaşamak yalan belki, yalan delice sevmek. Gözlerin, dudakların, o yeminler hep yalan.

Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Yesare Asım Arsoy'un unutulmaz Hicaz eseriyle günümüzü renklendirdi. Sanatçı bu eseri ilk olarak 1971 yılında yayınlanan 45'lik plağında seslendirmiş. Ön yüzünde bu sevilen şarkı varken diğer yüzünde ise Hasret, bir diğer adıyla Aç Bana Kalbini isimli şarkı yer almaktaymış. Ve 2000 yılında bu sevilen eser yeniden düzenlenerek dinleyiciyle buluşturulmuş efendim. Biz de bu güncel düzenlemeyi sizlerle paylaştık. Şimdi ise 1993 yılında yayınlanan bir Yüksel Uzel albümünden Hüsnü Üstün'ün güftesi Hasan Kakuş'a ait eserini dinleyeceğiz. Albüm adı Sensiz Bu Yaz, sevilen eserin ismi ise Bir Akşam Oturmaya Bize De Gel.

Nalan Altınörs'ün 1991 tarihli Sev Beni albümünden beste ve güftesi Suat Sayın'a ait sevilen eseri dinledik. Evet, biliyorsunuz sevgili dinleyenlerimiz, günümüzde öncelikle 90'lı yıllardaki pop müzik türüne dikkat çekilse de o yıllarda aynı zamanda birçok kıymetli sanatçımızın yayınladığı Türk müziği albümleri de geniş dinleyici kitlelerine hitap etmekteydi. 90'lar çocukları ve gençleri de şimdinin yetişkinleri olarak bu sayede halen bu özel eserleri biliyorlar, aşinalar. İnşallah 2000'lerin bu ilk çeyreğinin sonunda da gençlerimize, çocuklarımıza musiki sanatını sevdirmeye devam ederiz. Onların musiki sanatının eserlerine aşina olabileceği yeni çalışmalarda inşallah en kısa sürede gelir diyoruz. Ve yine harika şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi Sevim Deran bizlerle birlikte olacak. Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Kürdeli Yüce Asker makamında bir Avni Anıl şarkısı seslendirecek sanatçı. Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler, susar deniz, susar rüzgar, susar birer birer.

Çiçek nedir görmeden bozkırlara dalmışsan, çaldığın kapılardan hep nasihat almışsan, üstelik bu alemde aşktan mahrum kalmışsan, desene ki güzelim sen hiç yaşamamışsın. Bu güzel dizeler Sedat Ergintuğ imzalıydı. Kürdilici Asker makamındaki sevilen eserin bestesi ise Selahattin İçli'ye aitti. 2001 yılının Ağustos ayında 86 yaşında aramızdan ayrılan değerli İnci Çayırlı'nın sesinden dinledik. Zaman yolculuğumuzda şimdi yine geçmişe uzanıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına yaklaşırken Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1971 yılında plağında yorumladığı ve yayınlanan bu plağa da adını veren bir Selahattin İnal bestesi. Güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait. Dertleri zevk edindim, benden eşe ne arar? Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

çok özel bir ses Yaşar Özel bizlerle birlikteydi. Sanatçı 1971 yılında Planda seslendirmiş olduğu bir Selahattin İnal şarkısıyla konuğumuz oldu. Kürdeli Cazgâr makamındaki bu şarkının güftesi ise Sırrı Uzun Hasanoğlu'na aitti. Aynı zamanda değerli sanatçının albümüne de adını vermişti bu şarkı ve 1996 tarihinde yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturuldu. Biz de bu kaydı sizlerle paylaştık ve bu güzel eserle de ne yazık ki bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün de şarkıların dilinden konuştuk, hüzünlendik, coştuk, ritim tuttuk, bazen heyecanlandık ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz Türk müziğimizin eşsiz nameleriyle her gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Yarın yeniden bu mikrofonda olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle yarın görüşmek üzere huzurlarınızdan ayrılırken sizlere Avni Anı'nın güftesi Reşat Özbilinç'e ait Kürdeli Cazgâr makamındaki şarkısında Ayşe Tunalı ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.